0: ya hiç gelmeseydin.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sende izin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

yere de küstüm. Açmasınlar kuşlara da küstüm. Uçmasınlar selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm.

0: الرحيم.
1: يوسف dedi ki, ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri dışındaki nefis kötülüğü emreder. Doğrusu benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَك۪ينٌ اَم۪ينٌ
1: Hükümdar, onu bana getirin, onu kendime samimi bir dost edineyim, dedi. Onunla konuşunca, sen bugün bizim yanımızda yüksek bir makam sahibisin ve güvenilir bir kişisin, dedi.
0: قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَف۪يظٌ عَل۪يمٌ
1: Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine memur yap, çünkü ben onları iyi muhafaza ederim. Yönetmesini de iyi bilirim, dedi.
0: وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

0: وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
1: Böylece biz Yusuf'u o yerde mevki sahibi kıldık. Orada dilediği yerde konaklıyordu. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye veririz. İyilik yapanların mükafatını zayi etmeyiz.
0: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
1: İman edip kötülükten sakınanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır.
0: وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
1: Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıkınca onları hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımıyorlardı.
0: وَلَمْ

0: Yusuf onların erzak yüklerini hazırlatınca dedi ki, bir daha gelirken babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz ki ben ölçüyü tam tutuyorum ve ben misafirperverlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz bende sizin için bir ölçek bile erzak yok. Artık bana yaklaşmayın.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ
0: Kardeşleri onun babasını ikna etmeye çalışacağız ve herhalde bunu yapacağız dediler.
1: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ

Yusuf adamlarına, onların ödediği bedeli de yüklerinin içine koyun. Belki ailelerine döndükleri zaman onu anlarlar da bir daha gelirler dedi.

0: إن الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون.
1: Babalarına döndüklerinde, ey babamız, bize ölçekle erzak verilmesi yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de ihtiyacımızı ölçüp alalım. Biz onu elbette koruruz dediler.
0: قال

0: قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: Yakup dedi ki, daha önce kardeşlerini size emanet ettiğim gibi onu da mı size emanet edeyim? Allah en iyi koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir.
0: وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ

0: طاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Onlar yüklerini açtıklarında ödedikleri bedellerin kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Babalarına dediler ki, ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz. Ve bir deve yükü de fazla yiyecek alırız. Zaten bu az bir ölçüdür.
0: قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Yakup, hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe onu mutlaka bana geri getireceğinize dair Allah için bana sağlam bir söz verinceye kadar onu asla sizinle beraber göndermeyeceğim dedi. Hepsi de ona söz verince söylediklerimize Allah vekildir dedi.
0: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ

0: hukmu illa lillahi alayhi tawakkalt wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun.
1: Yine Yakup dedi ki, ey oğullarım, Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı ben sizi koruyamam. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben yalnız O'na güvendim. Güvenecek olanlar da sadece O'na güvensinler.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ

0: Babalarının emrettiği yerlerden girdiklerinde bu, onları Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı koruyamazdı. Ancak Yakup içindeki bir arzuyu meydana çıkarmış oldu. Şüphesiz ki Yakup bizim kendisine öğrettiğimiz şeyler hakkında ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlar Yusuf'un huzuruna girince o öz kardeşi Bünyamin'i yanına aldı ve "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme." dedi.
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
0: Yusuf onların yüklerini hazırlattığı sırada su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal arkalarından şöyle seslendi: "Ey kervan, durun. Çünkü siz hırsızlarsınız."
1: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟
0: Kervan onlara dönerek "Ne kaybettiniz?" dediler.
1: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
0: Onlar hükümdarın su kabını kaybettik. Her kim onu getirirse kendisine bir deve yükü mükafat verilecek dediler. Ve tellal da "Ben buna kefilim." dedi.
1: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.
0: Yakup'un oğulları "Allah'a yemin ederiz ki sizin de bildiğiniz gibi biz Mısır toprağına bozgunculuk çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz." dediler.
1: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين.
0: Onlar "Eğer yalan söylüyorsanız çalanın cezası nedir?" dediler.
1: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين.
0: Yakup'un oğulları "Bunun cezası çalınan şey kimin yükünde bulunursa onun köle olarak alıkonulmasıdır. İşte hırsızlığın cezası o kimsenin kendisidir. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız." dediler.
1: Febede

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: يوسف kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa hükümdarın kanununa göre kardeşini alamazdı. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur.
0: قَالُوا اِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ اَخُلَّهُ مِنْ قَبْلِ

0: Allahu a'lemu bima tasifun.
1: Yakub'un oğulları, eğer o hırsızlık etmiş ise daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bunu kalbinde gizledi. Onlara açmadı. İçinden durumu kötü olan sizsiniz. Allah sizin anlattıklarınızın doğrusunu çok iyi biliyor dedi.
0: Kalu

Onlar Yusuf'a, "Ey vezir, onun ihtiyar yaşlı bir babası vardır. Onun yerine bizden birimizi al. Biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler. O alem.

0: Alimun.
1: Yusuf, Allah'a sığınırım. Biz malımızı kimin yanında bulmuşsak ancak onu tutuklarız. Yoksa biz haksızlık etmiş oluruz dedi.
2: فَلَمَّ اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
1: Onlar Yusuf'tan ümidi kesince aralarında gizlice konuşmak için bir tarafa çekildiler. Büyükleri dedi ki, bilmiyor musunuz ki babanız sizden Allah için sağlam bir söz almıştı ve daha önce de Yusuf hakkında hata işlemiştiniz. Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm bildirinceye kadar ben bu topraklardan ayrılmayacağım. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
2: Yavrucu.

0: Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, senin oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Biz gaybı bilenler değiliz. İçinde bulunduğumuz şehir halkından ve beraber geldiğimiz kervandan sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.
1: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ
0: يَاطِ. Biz ancak

sizi ona sürükledi. Artık bana güzel bir sabır gerekir. Belki Allah onların hepsini bana getirecektir. Çünkü her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan O'dur dedi.

0: Yakup onlara sırt çevirdi ve "Vah, Yusuf'a yazık oldu," dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü. O acısını yutup içine atıyordu.
1: "Kâlû tellâhi tefte'u tezkuru Yûsufe hattâ tekûne haradan ev tekûne minel hâlikîn."
0: Oğulları Yakub'a, "Allah'a yemin ederiz ki sen Yusuf diye diye bitkin düşeceksin veya ölüp gideceksin," dediler.
1: "Kâle innemâ eşkû bethî ve huznî İlallahi ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun."
0: Yakup dedi ki, "Ben üzüntümü ve tasamı ancak Allah'a arz ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim."
1: "Ya bani yezhebu fetahassasu min Yusuf ve ahihi ve la tey'asu."

0: Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Sakın Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafir kavimden başkası Allah'ın lütfundan ümidini kesmez.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَز۪يزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ

0: Allah yecezi
1: mutasaddiqin. Kardeşleri Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, ey vezir, bize ve ailemize darlık dokundu ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Ama sen bize ölçeyi tam tut, bize sadaka ver. Şüphesiz ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir dediler.
0: قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُونَ
1: Yusuf, siz cahillikle Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz dedi.
0: قَالُوا اَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفَ قَالَ

0: يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
1: Onlar, "Ah, yoksa sen Yusuf musun?" dediler. O da, "Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşimdir. Allah bize ikramda bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, bilsin ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez." dedi.
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ
1: Onlar, "Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu biz hata işlemişiz." dediler.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين
1: Yusuf dedi ki, "Bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, gözü açılsın ve bütün ailenizle bana gelin."
0: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ
1: Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, "Doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ah, bana bunadı demeseydiniz de inansaydınız." dedi.
0: قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ
1: Yanındakiler, "Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın."

Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açıldı. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum dememiş miydim dedi.

0: Oğulları Yakub'a, ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz hatalıydık dediler.
1: Qale sevfe estagfiru lekum rabbi innehu huvel gafurur rahim.
0: Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi.

0: Nihayet hep birlikte Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o anasını babasını bağrına bastı ve Allah'ın dileyince güven içinde Mısır'a girin dedi.
1: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ

0: قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
1: Anasını ve babasını tahtın üzerine çıkarıp oturttu. Onların hepsi de Yusuf'a karşı saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte önceden görmüş olduğum rüyanın tabiri budur. Rabbim onu gerçek yaptı ve bana ihsanda bulundu. Çünkü beni hapisten çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden buraya getirdi. Rabbim dilediği kimselere lütfeder. Çünkü o her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Rabbim.

0: في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Ey Rabbim, sen bana hükümranlık verdin. Rüyada görülen olayların tabirini bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada da ahirette de benim dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi kimseler arasına kat.
0: ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ
1: Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işlerine karar verdiklerinde sen onların yanında değildin.
0: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
1: Sen her ne kadar içten arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir.
0: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
1: Sen tebliğ etmene karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür.
0: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
1: Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler.
0: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
1: Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar.

Onlar Allah'ın azabından kendilerini örtecek bir musibetin başlarına gelmeyeceğinden veya onlar anlamadan ansızın kıyamet saatinin kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular?

0: أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
1: Ey Muhammed, de ki işte benim yolum budur. Ben de bana tabi olanlar da basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ
1: Biz senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Kötülükten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?
0: Hatta اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدَ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا

0: Nihayet peygamberler ümitsizliğe düşüp kendilerinin yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi de bizim dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız günahkar kavimden hiçbir zaman geri çevrilmez.
1: لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ

0: يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: Peygamberlerin kıssalarında aklı başında olanlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapların tasdiki, her şeyin açıklaması, iman eden bir kavim için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 43 ayettir. Ra'd, gök gürültüsü demektir. Bu surede gök gürültüsünün Allah'ı tesbih ettiğinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sure içerisinde Medine devrinde inen ayetler de vardır.
0: Bismillah.

Gökleri sizin gördüğünüz herhangi bir dilek olmadan yükselten, sonra da arşa hakim olup güneşi ve ayı buyruğu altına alan Allah'tır. Bunların her biri belirli bir zamana kadar akıp gitmektedirler. Allah bütün işleri yönetir ve ayetleri geniş bir şekilde açıklar. Umulur ki siz Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.

Yeryüzünü yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen yine Allah'tır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.''

0: في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları, dallı budaklı ve tek köklü hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi de bir su ile sulanır. Ama biz ürünleri hususunda onları birbirinden üstün kılarız. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
1: Ey Muhammed! Eğer şaşacaksan onların biz ölüp toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız sözlerine şaşmak gerekir. İşte Rablerini inkar edenler onlardır. İşte onlar boyunlarına zincir vurulan kimselerdir. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

0: عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَد۪يدُ الْعِقَابِ.
1: Kafirler senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini isterler. Oysa onlardan önce nice ibret alınacak cezalar gelip geçmiştir. Şüphesiz ki Rabbin haksızlık yapmalarına rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Fakat Rabbinin azabı da çok şiddetlidir.
0: Ve

İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın ve her kavmin bir yol göstericisi vardır. Allah.

0: Allah her dişinin neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip arttırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye bağlıdır.
1: Alimul gaybi ve şehadetil kebirul mutaal.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. Çok büyüktür, çok yücedir.
1: Sevâ.

Allah'a göre içinizden sözü gizli tutanla açığa vuran, gece karanlıklarda saklananla gündüz ortada dolaşan hep birdir. Lehu

0: فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ.
1: İnsanı önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavmin de kötülüğünü isteyince artık onu geri çevirecek bir kimse yoktur. Zaten onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُر۪يكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالِ.
1: Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur.
0: وَيُسَبْ

Gök gürültüsü ve melekler Allah'tan korktuklarından dolayı onu hamd ile tesbih ederler. Allah yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Kafirler Allah hakkında tartışıyorlar. Halbuki o büyük kudret sahibidir. Lehu

0: بالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
1: Gerçek dua yalnız ona mahsustur. Ondan başka dua ettikleri şeylerse onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Onların hali ağzına gelmesi için avuçlarını açıp suya uzatan kimsenin hali gibidir. Oysa su avuçlayıp almadıkça onun ağzına gelmez. Öyleyse kafirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir.

0: Ol.
1: Göklerde ve yerde bulunanların kendileri ve gölgeleri ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler.
0: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهِ

0: بصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
1: Ey Muhammed, onlara de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Onlar cevap vermeyince sen Allah'tır de. Yine onlara de ki, siz onu bırakıp da kendilerine bile hiçbir fayda ve zarar veremeyen dostlar mı edindiniz? Hem de ki, hiç körle gören bir olur mu? Veya karanlıklarla aydınlık bir midir? Yoksa onlar Allah'a Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular ki yaratma işi onlara göre birbirine benzedi? Sen de ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir ve her şeye üstün gelendir.

0: النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ.
1: Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçülerince aktı. Sel üzerinde kabaran köpüğü alıp götürdü. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittikleri madenlerin de bunun gibi bir köpüğü vardır. Allah hakla batıl için böyle bir benzetme yapar. Köpük uçup gider. İnsanlara faydalı olan şeylerse yerde kalır. İşte Allah böylece misaller getirir.

0: Rablerinin davetini kabul edenler için en güzel mükafatlar vardır. Onun davetini kabul etmeyenlerse yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi bir misli daha fazlasıyla kendilerinin olsa onu kurtuluş bedeli olarak verirlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.
Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale Delice Samsun yolunun 5-7. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 26-27. kilometreleri, Balıkesir Akhisar yolunun 18-19. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: 2026 Salı, haftanın ikinci iş gününde Türkiye ve dünya gündemine dair önemli haberleri aktarmak üzere çok şükür yine huzurlarınızdayız. Gündem yoğun, haberler sıcak. Bu programı birlikte yapıyoruz. Hem Kanal 7 hem Ülke TV'de ortak yayındayız. Efendim 552-157-0707 WhatsApp numaralarımız, en sosyal Instagram, X ve Facebook, Şahin Karakaya sosyal medya hesaplarımız, takip edip mesajlarınızı, yorumlarınızı, eleştiri ve değerlendirmelerinizi gönderebilirsiniz. Dediğim gibi bu program sizin programınız, bunu lütfen unutmayın. Sıcak haberlerle başlayacağız hemen. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilim tarafların karşılıklı saldırılarıyla devam ediyor. Hürmüz'e abluka yeniden başladı haberini vereceğim. Önce bu haberle gideceğiz. Şimdi bakınız, ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'na İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm kargolar için %20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. İran'sa Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve kontrolünü güç ve kararlılıkla sürdüreceklerini duyurdu. İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini söylüyor Trump. Boğazdan geçen tüm kargolar için de diyor %20 geçiş ücreti alacağız diyor. Bakalım. ABD ve İran arasında sönme noktasına gelen ateş yeniden harlandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın mutabakat zaptına uymadığını öne sürdü. İran'ı bu gece ve yarın gece sert bir şekilde vuracağız dedi. İran'a, İran'la mutabakat muhtırasının bir test olduğunu belirten ABD Başkanı, onlar buna uymadı ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamasından dakikalar sonra ABD ordusu İran'a yeni bir saldırı başlattığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik ard arda 3. gece saldırılarını düzenlemeye başladıklarını açıkladı. Açıklamada bu saldırılar İran güçlerine ağır bir bedel ödetmeye devam edecek denildi. İran'sa Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze yolladı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen iki füzenin yakıt tankerine isabet etmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan Trump sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürdü. Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır ifadesini kullandı. İran gemileriyle İran adına faaliyet gösteren müşterilerin boğaza giriş ve çıkışını engellediklerini vurgulayan Trump, uygulamanın İran ablukası adıyla yürürlüğe girdiğini kaydetti. ABD Başkanı bölgede güvenliğin sağlanmasının maliyetine dikkat çekti. Boğazdan geçen tüm kargolardan %20 oranında geçiş ücreti alınacaktır dedi.
1: Burası.
0: Devam ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesini değerlendirdi. Sayın seyirciler, ona bakacağız biraz sonra. Ama şimdi bir diğer habere bakalım. Neye bakalım? Taktiğe bakalım. Taktik haberine bakalım. Hürmüz Boğazı krizi yeniden tırmandı. ABD ve İran karşılıklı hava saldırılarına devam ederken ABD'nin saldırılarının hepsinin gece saatlerinde olması tabii dikkatlerden kaçmıyor. Uzmanlara göre bu durumun taktiksel nedenleri var.
2: Like the fact that they took a shot yesterday, actually four, we knocked down three.
3: Karmaşık bir durumun içerisindeyiz. Uzun süredir devam eden bir çekişme var ve birçok aslında görüşmenin yapılmasına rağmen, birçok yol haritasından bahsedilmesine rağmen hala kesin bir çıkış noktası, bakın şu anda bir türlü belirlenememiş durumda.
4: Amerika-İran arasındaki Hürmüz krizi yine aşılamadı. Karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırıları şiddet kazandı. İki ülke arasında imzalanan mutabakata rağmen geçtiğimiz haftadan bu yana süren karşılıklı saldırılar ABD-İran arasındaki gerilimi tırmandırdı.
3: Taraflar birçok noktada kırmızı çizgilerim dediği noktalarda geri adım atmamakta ısrar ediyorlar. ABD de burada kesinlikle aynı yerde durmuyor. Çünkü bir gün anlaşmaya yakınız derken ertesi gün İran'ı mahvedebilirim, yok edebilirim diyebilen Trump hükümeti var karşımızda.
4: Amerika son bir haftada 3. saldırı dalgasını gerçekleştirdi. CENTCOM saldırıların İran saatiyle 02:45'te başladığını ve yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.
3: Stratejik noktalar tabii ki burada hedef alınıyor. Öyle İran içerisinde gelişigüzel noktalar seçilmiyor. Bunlar gözlemlerin, radarların ve İran'ın savunma mekanizmasının içerisinde oluşabilecek açıkların da hesaplanıp buna göre yapılan bakın taktik saldırılar.
4: Amerika'nın son iki saldırıda olduğu gibi yine gece saatlerini seçmesi dikkat çekti. Uzmanlara göre bu zamanlama hem taktiksel hem de psikolojik üstünlük sağlıyor.
3: Saat 1'i geçtikten sonra ve sabah böyle 5'e kadar olan insan aslında aktivitesinin en düşük olduğu, konsantrasyonun biraz daha eksik olduğu ya da o ani bir saldırı olduğunda o komuta merkezinin içerisinde aniden tehdidi belirleme, tehdide verilecek cevabı belirleme ve bunun iletişimini kurma kısmında bazı aksaklıklar olabildiğini biliyoruz. Özellikle bu saat aralıklarında psikolojik üstünlüğü de desteklemek için hem kendi iç siyasetlerinde hem de tabii ki İran kamuoyuna vermek istedikleri mesaj bu. Biz hala devam ediyoruz, saldırmaya hazırız. İstediğimiz noktada eğer siz masaya oturmazsanız ya da Hürmüz'ün geçişini tamamen artık serbest hale getirmezseniz biz de burada aynı şekilde saldırıya hazırız mesajının verilmesi. Dediğiniz gibi psikolojik kısmı da çok önemli.
0: Evet, mesajlarınız geliyor. Mesajlarınızı okuyacağım. Hocalarımızın, uzmanların bölgeyle ilgili analizlerini, değerlendirmelerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ülke TV'de, Kanal 7'de yayınımız, ortak yayınımız devam ediyor. 550-257-0707 WhatsApp numaralarımız, en sosyal Instagram, X ve Facebook. Şahin Karakaya sosyal medya hesaplarımız, takip edip yorumlarınızı ve değerlendirmelerinizi gönderin, okuyacağız. Şimdi reddi mirası yapan bir Türkiye yok diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hadi buyurun bir bakalım detaylarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den ve merasimlerden tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinde rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin ister etmeyin ama artık reddi mirası yapan bir Türkiye yok dedi. Biliyorsunuz NATO zirvesi kapsamında Türkiye'de Ankara'da gerçekleştirilen programda liderler neyle karşılanmıştı? Mehter marşlarıyla karşılanmıştı külliyede. Zirve başarıyla tamamlanmıştı ama zirvenin başarıyla tamamlanmasından ziyade bir takım gruplar, bir takım kesimler efendim Mehter Marşı'nın orada ne işi var minvalinde değerlendirmeler yapmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Geçmişinden utanan bir Türkiye yok. Geçmişiyle barışık olmayan bir Türkiye yok ki eski Türkiye'de bunlar çokça vardı. Osmanlı mı? Burun kıvırılıyordu. Dudak bükülüyordu. Selçuklu mu? Geçmiş dönem mi? Aman aman aman aman aman. Sanki bu topraklarda Anadolu'lu insan bizler hepimiz Türk milleti Cumhuriyet'ten sonra bir anda öyle ortaya çıkıvermişiz, filizlenivermişiz gibi bir anlayış ve fikriyatla sayın seyirciler geçmişi yok sayıyorlar idi. Dolayısıyla artık böyle bir Türkiye yok diyor Sayın Cumhurbaşkanım. İktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin Türkiye için ne manaya bu ifade vizyon fukarası ifadesi Sayın Cumhurbaşkanı'na ait. Bunlara ne manaya geldiğini çok net biçimde gösterdi bu program diyor. Başka neler söylüyor? Hadi gelin dünkü kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalara hep birlikte bir göz atalım.
5: NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. Amerikan Başkanı Sayın Trump dahil liderlerin tamamı davetimize bizzat icabet etti. Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerek ikili ticaretimizin 100 milyar dolar hedefine ulaşması, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ankara tarihi bir zirve, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir. Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den, merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
0: 550-257-0707 geliyor mesajlar. Bakıyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şahin abi, emekliye memura zam gelmeden esnaflar zam üstüne zam yaptılar. Devam ediyor. Devlet yöneticilerimizin imkanları kullanılmalı, acil yapılmalı. İğneden ipliğe fabrika çıkışı zorunlu etiket getirilmeli. Yoksa bu şekilde 6 yılda enflasyon halen düşmüyor. Çare tüm ürünlere fabrika çıkışı etikette demiş efendim izleyicimizin. Bir tanesi ismini yazmamış, çok uzun yazmışsınız, lütfen isimlerinizi başa yazınız. Günaydın Şahin kardeşim, iyi yayınlar. Ankara Batı Kent'ten Mezarcı Mahmut. Mahmut Bey hoş geldiniz, günaydınlar diliyorum. Aksaray Ağcören Kederli Köyü Muhtarı Kadir Keleş. Annemle ben de sizi izliyoruz, 78 yaşında. Annem siz kahvaltı yapmıyordum. Oo, hürmet ediyorum, ellerinden öpüyorum kıymetli validemizin. Efendim sağlık sıhhat afiyet diliyorum siz değerli ailemize. Afiyetler olsun, yarasın inşallah. Günaydın Şahin kardeşim, Endek'ten Fatma Yılmaz. Hayırlı yayınlar her gün. Kur'an'la başlayıp seninle devam ediyoruz. Ne güzel, çok şükür. Allah vatanımızı korusun, güzel günler göstersin inşallah. Selam sevgiler. Eyvallah. Şahin'im net doğru adam. Eyvallah, sağ olun. Manavgat'ın kurtları İsmet Adil Sever müjde versin. Mahkumlara bir af. Ana babaları var, af taraflı olmamalı diyor Manavgat'tan efendim İsmet Adil Sever. İsmet abi sevgiler, saygılar. Günaydın, günaydın. Oğlum nasılsın, iyi misin? İnşallah. Çok şükür, hamdolsun. İyiyiz. Ne demiş? İyisin. Şarkıları bir köylüğünden arıyorum. Ben Hüsniye Eleroğlu. Hadi Allah'a emanet demiş. Hüsniye Hanım, hürmet ediyor, saygılar sunuyorum. Mesajınızın birazını anladım, birazını anlamaya çalıştım. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Efendim Aydın'dan Rahime Sağlam. Rahime Hanım iyi yayınlar, gündem sıcak. Aydın da çok sıcak demiş. Valla bugün İstanbul'da çok sıcaktı. İstanbul'da inanılmaz da nem vardı. Hatta hava neme dayanamadı. Şöyle biraz yer yer döküştürdü, atıştırdı. Ama bugün İstanbul'da nem oranı oldukça yüksekti, onu söyleyeyim. Gaziantep'ten Küsket Şehit Kamil Sanayi'den Kebapçı Müslüm. Oo Müslüm Bey, seni takip ediyorum, çok şükür. Eyvallah, güzel haberler verdiğin için sana teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Allah bereket versin inşallah, dükkanınıza bol kazanç versin. Şimdi hem WhatsApp'tan hem en sosyal Instagram, X ve Facebook'tan takip edenler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sinem Hanım, çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Bizler de selamlar gönderiyoruz Antalya'ya. Antalya'ya davet etmiş Sinem Hanım. Çok sağ olunuz. İnşallah, inşallah, inşallah. Sevgiler, saygılar olsun. Güzel sözleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Almanya'dan hayırlı sabahlar diyen izleyicilerimiz var. Sağ olsunlar Ayla Hanım, eksik olmayınız. Almanya'ya sevgiler, saygılar. Biz de sizleri efendim Türkiye'ye bekliyoruz en yakın zamanda.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Amerikan doları 47,01, avro 53,68, gram altın 6064, çeyrek altın 9984, lira Brent petrol 79 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.092 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın

0: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara'nın batısı, Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinde yağmur bekleniyor. Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 34, Burdur 33, Ordu 28, Kars 30, Batman 41 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
8: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
6: QNB'ye geçiyorum.
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
10: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
11: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
12: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
13: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.
4: Şüpheli gözaltına alındı. Gözaltında olan Haluk Levent sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti. Ve kişisel borçlu harcamaların Ahbap Derneği ile alakası olmadığını ileri sürdü. Ele geçirilen dijital materyal, çek, senet ve çeşitli dokümanlar inceleniyor. Büyük yankı uyandıran olayla ilgili soruşturma titizlikle sürüyor.

0: Sayın seyirciler, kurultay düğümü yargıya taşınıyor. Bu haber var değil mi Ömer? Bu habere bakalım. Milliyet gazetesinin haberi hızlı bir şekilde. CHP'de Özgür Özel, CHP'si bugün mahkemeye olağanüstü kurultay talebiyle başvurup 3 kişilik çağrı heyetinin atanmasını talep edecek. Kurbaylarla yapılan toplantıda yeni parti için düğmeye basma kararı alındı. Yeni partinin dilekçesi hazır demiş sayın seyirciler. Evet, dün Kemal Bey canlı yayına katıldı TV100'de. Biraz izleme ve dinleme fırsatı buldum açıkçası. Kemal Bey partiyi Özgür Bey ve ekibinden temizlemekte oldukça kararlı olduğunu ifade etti. Onu söyleyelim. Kurultay dedi ki eğer şu anki şeylerinden vazgeçerlerse zaten mahkeme 38. kurultayı tekrar yapın diyor dedi. Eğer çeksinler mahkemeden dilekçelerine kararlarını hemen dedi süreç başlasın dedi. Fakat anladığım kadarıyla ben şöyle Kemal Bey'i izlediğim kadarıyla Kemal Bey yani sadece kurultaya götüreceğim ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni işte yeni isimlere bırakacağım demiyor. Ben Kemal Bey'in o konuşmasından onu anladım. Net değil bu konuda. Tabii ki diyor Cumhuriyet Halk Partisi yeni isimler olsun, yeni şey gençler gelsin. Ama işte kurultaya kadar götürürüm, kurultaydan sonra olmam cümlesini kurmuyor. Devam etme eğilimi, meyli, isteği, arzusunu ben gördüm Kemal Bey'de. Bunu ifade edeyim. Bu arada Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında da ciddi kriz olduğu yönünde gelen bir takım kulis bilgileri de var. Şöyle, o da neden kaynaklı? Ekrem İmamoğlu ve ekibi Özgür Özel'in parti kurmakta çok ağır davrandığı. Yani artık bir an önce kopar CHP ile bağ ve parti kur. Tabii içeride olunca Ekrem İmamoğlu her geçen günü aleyhine geçen bir zaman olarak gördüğü için ki bunda haklı olabilir mantıksal olarak. Bir an önce kurmasını istiyor. Fakat Özgür Özel'in bu meseleyi ağırdan aldığı ve bu nedenle aralarında bir takım krizlerin çıktığı yönünde haberler de var. CHP'de güç savaşı var kıymetli izleyenler ve bu güç savaşı devam ediyor. Yeni parti için hazırlık yapan Özgür Özel, yargı mücadelesini de diğer taraftan sürdürüyor. Özel'in sözcüsü Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Bugün Özgür Özel meclis grubunda olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak.
1: Arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
2: Kemal Kılıçdaroğlu bir taraftan, Özgür Özel diğer taraftan çekiyor. CHP'de kaos bitmiyor.
3: Bu yapılır mı bu partiye ya? Bu yapılır mı?
2: Mutlak butlan kararı sonrası ikiye bölünen CHP'de yarın salı düellosu yaşanacak. Meclis grubunda konuşma yapmaya hazırlanan Özgür Özel grup öncesi ekibini topladı. Toplantıda olağanüstü kurultay için mahkemeye başvurma kararı verildi.
4: Usul Hukuk Mahkemesi'ne başvuruyorsunuz. 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor.
2: Olağanüstü kurultay konusunda adım atılmazsa Özel ve beraberindekiler CHP ile yollarını ayıracak. Yeni partinin kuruluş dilekçesi en kısa sürede İçişleri Bakanlığı'na verilecek.
4: Sonuna bir çağrı heyeti sadece...

0: Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu da genel merkezde toplandı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda disiplin sürecine ilişkin gündem maddeleri ele alındı. Kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak YDK'ya sevk edilen 9 milletvekili hakkında takvim belli oldu. Dosyalarının 20 Ağustos Perşembe günü görüşülmesine karar verildi.
1: Mesajlarınızı okuyacağım. Şu haberi verdikten sonra 550-257-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Takipler, mesajlar gelsin. Kıymetli dostlar, değerli izleyenlerim, saygıdeğer büyüklerim, değerli kardeşlerim. Şimdi 15 Temmuz yarın. 10. yıl. 15 Temmuz hain darbe girişimin, alçakların darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Dün gibi değil mi? O geceyi şöyle bir dönüp hatırladığımızda dün gibi yaşanılanlar hala hafızamızda o tazeliğini koruyor. Acı yüreğimizde hala kor gibi yanıyor. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde kalbine yakın yediği kurşunda 10 yıldır yaşayan Gazi Musa İlhan o karanlık geceyi Ülke TV'ye anlattı.
0: Ellerinde Türk bayrakları, yüreklerinde imanla çıktılar yola. Namluların karşısına dikildiler. Vatanı hainlere yedirmediler. Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Milli iradeye sahip çıkmak isteyen milyonlar sokaklara döküldü. Musa İlhan da sokağa çıkıp darbeye dur diyenlerdendi.
2: Arkadaşım meydandan aldı. Girdim. Dedi ki ne yapıyorsunuz? Dedi ki evinize gidin. Dedi askeriye yönetim el koydu. O kadar tuhaf karşıladık ki askeriyenin yönetim el koymasını. Görmediğimizde bir şeyi, kabul etmeyeceğimizde bir şeyi. Dedim gitmiyorum, buradayım. İtiş kakış, gitmeyeceğimi söyledik. Tabii halk oradan yerleşim yeriydi, toplanmaya başladı.
0: Darbeyi radyodan öğrenen İlhan kendini hemen dışarı attı. Saraçhane'de askerlerle girdiği arbede sonucu vuruldu.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O karanlık gecede kimi sokağa çıktı, kimi sicim gibi yağ mermilere göğsünü siper etti. Musa İlhan o kahramanlardan bir tanesi. Kalbine yakın yerden yediği kurşun İlhan'ın şeref madalyası oldu. Yediği kurşunla 10 yıldır hayatını sürdüren Musa İlhan o karanlık geceyi Ülke TV mikrofonlarına anlattı.
2: Akoma gittim. Böyle girer girmez kapıdan güvenlik duruyordu. Etraf karartılmış. Ama girer girmez böyle müthiş bir yaylım ateşi ayaklarımıza doğru. Korktum. Yine korkarken, kaçarken ayağımdan terliğim çıktı. Hatta o kadar rahatım ki arabayı çalışır vaziyette ve telefonu da arabada bırakıyorum. Çatısından bağırıyor önündeki giriş kapısından gelmeyin vururum diye. Ben de diyormuşum ki ya geliyorum hadi vuracaksan vur. O da sağ olsun kırmadı beni, vurmuş. Sonraki süreç işte vurulduktan sonra yerde yatıyorum. Yani o kadar hainler ki yerde yatarken bile sürekli ateş ediyorlar.
0: Kurşun kalbinin hemen yanından girdi. İlhan yoğun bakıma kaldırıldı. Hayata tutunmayı başaran İlhan'ın vücudundaki kurşunsa hayati risk taşıması ve cerrahi müdahalenin tehlikeli olması nedeniyle çıkarılamadı.
2: Yoğun bakımda uyandığımda da ilk sorduğum soru Cumhurbaşkanı yaşıyor mu diye sormuşum. Oradaki hemşire hanım diyor ki onu hatırlıyorum. Ya diyor sen iyi. Cumhurbaşkanı şu an televizyonda konuşuyor tabii aradan 4 gün sonra. Tabii kurşun vücudumda duruyor. Kalbimin 2 santim altında kaldı. Çıkartamadılar riskli diye. Çok böyle hassas bir yerde kalmış. Hamdolsun böyle yaşıyoruz. Bizler ölümden korkmuyoruz.
0: 10 yıldır kurşunla yaşayan İlhan o kara geceyi ilk günkü gibi hatırlıyor.
2: Şimdi söylüyorum seneye devriyesi geldiğinde. Hanım diyor ki gider misin? Diyorum ki vallahi giderim. Ya diyor nasıl gidersin? 10 aylık kızım var. Canım her şeyim. Diyorum ki benim için önce vatan gelir. Yani çocuk, evlat, eş, vatan olmayınca hiçbir şey olmuyor.

O geceyi düşündükçe kıymetli izleyenler tüyler diken diken oluyor. Allah bir daha yaşatmasın. Allah bir daha yaşatmasın. Okuyacağım mesajlarınıza Macide Durgun, Macide Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum takip ettiğiniz için. Uğur Kazar beyefendi teşrif etmişler. Uğur Bey hoş geldiniz, sağ olunuz. Mehmet Kamiloğlu, Mehmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Eksik olmayınız efendim. Şahin Karakaya

0: Instagram, X ve Facebook hesabını takip ediyor kıymetli izleyicilerimiz. Kanal 7 ve Ülke TV'de ortak yayınımız devam ediyor. Şimdi bakalım şöyle. Selamun aleyküm Şahin Bey. Samsun'dan selamlar. İnandıramazsınız çünkü deste deste paraları götürenler, otelde yakalananlar inanmayanlar demiş. İnanmazlar maalesef. Üzücü, vay benim güzel vatanımın. Çoğu bakar kör olmuş, çoğu beynini kaybetmiş, yaşayan bir ölü olmuş diyor. Remi kullanıcı isimli izleyicimiz. Gül Hanım Gül Töngel yazmış. Günaydın Şahin Bey, hayırlı yayınlar. Bu vesileleri ben de sizlerle bir analizimi paylaşmak istiyorum demiş bu vesileyle. Buyurunuz, dünyayı kurtardığın yeter reis diyor. Biraz da içeriye, çarşı pazara bakınız lütfen. Çarşı pazar, marketler yangın yeri. Üretildiklerini, ürettikleri ürünlerin üzerine satış fiyatı koymasını talep ediyoruz. Dün çarşıda bir büfeden bir suyu 50 liraya aldım diyor. Maalesef öyle, maalesef öyle. İnsanlar yani alış fiyatıyla satış fiyatı arasında eskiden bir, belki bilemediniz, iki kat fark olurdu değil mi? Yani maksimum öyleydi. Şimdi 5 kat, 6 kat, 10 kat bazı ürünlere üzerine koymadıktan sonra kar etmiyorum diyor. Yani 10 kat ne demek ya? 5 kat, 10 kat ve bunlar artık normalleşemez bunlar. Normalleşmemeli. Eğer normalleşeceksek bu memlekette enflasyonun düşeceğini beklemeyiz, bekleyemeyiz. Olmaz. Olmaz yani, markette 6-7 liraya satan suyu 50 liraya sattığında orada bir sıkıntı vardır. Ki satıyorlar. Marketten 7 liraya alıyorlar, 50 liraya satıyorlar. Restoranda 150 liraya satıyorlar. Yazıyorlar. Nasıl olacak? Kiraymış, şuymuş, buymuş. Olmaz kardeşim, 7 liralık suyu restorandayız diye 150 liraya satamazsın. Olmaz. Evet, gençler, Merve Hanım günaydınlar, Şahin Bey'e kaliteli yayın için teşekkür ediyorum diyor, sağ olunuz. Nesibe Hanım günaydınlar olsun, hoş geldiniz, eksik olmayınız, sağ olunuz. İsmet Sever, çok hoş geldiniz İsmet Bey. Zeynep Hanım günaydınlar diyorum. Amerika'nın derdi Türkiye, o yüzden yavaş yavaş ilan ettirip Türkiye'ye girmeye çalışıyor demiş. Fırsat vermesin Rabbim Küçükçekmece'den Zeynep. Mehmet Pekşen Ankara'dan. Hayırlı günler Mehmet Bey. Furkan Tuğba günaydın Afyonkarahisar'dan selamlar demiş. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sağ olunuz, var olunuz, eksik olmayınız. Yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz bizler için kıymetli. Gönderiniz, takibiniz kıymetli. Gelsin efendim. Şimdi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yarın 10. yılı dolayısıyla Ankara'da özel bir program düzenlenecek. İletişim Başkanı Sayın Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşları davet etti.
1: Türkiye bizimdir.
2: Aa, yine atıyor.
3: Allah! 15 Temmuz'da milletin iradesiyle yazılan demokrasi destanının 10. yılı çeşitli etkinliklerle anılacak. Bu kapsamda Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla özel program düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenecek programa ilişkin paylaşım yaptı. Duran, 15 Temmuz'da millet iradesiyle yazılan destanın aynı inanç, kararlılık, birlik ruhuyla yaşatılacağını ifade etti.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
3: Paylaşıma göre program 15 Temmuz Çarşamba günü saat 16'da Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Programda 15 Temmuz şehitleri rahmet ve dualarla anılacak, gazilere şükran sunulacak. Milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağı mesajı da bir kez daha vurgulanacak. Duran, birlik, beraberlik ve demokrasiye bağlılığın simgesi olacak programa tüm vatandaşları da davet etti.
0: FETÖ'ye 81 ilde operasyon haberiyle devam ediyoruz. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ'ye dev operasyon yapıldı. 81 şehirde örgütün güncel yapılanması, finansman ağı, öğrenci evleri ve mahrem yapılanmalarında yer alan 968 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Yeni bir operasyon tabii bu gözaltı kararları, 15 Temmuz'un yıl dönümü öncesinde yapılması. Sayın seyirciler, 968 şüpheli gözaltı kararı verildi. Bakalım detaylara nelermiş, haberin ayrıntısında neler varmış.
2: Hain yapılanma için düğmeye basıldı. FETÖ'nün kirli ağı bir kez daha hedef alındı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda kapsamlı operasyon düzenlendi. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İki bakanlık da aynı anda açıklama yaptı. Açıklamada aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilen FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne karşı mücadelemiz aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir denildi. Operasyonun en yoğun ayağı Ankara, İstanbul ve İzmir'de yürütüldü. Diğer illerde de çalışmalar hız kesmedi. Örgütün güncel yapılanmasına, mahrem yapılanmasına ve bağlantılı unsurlarına yönelik operasyonlar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Mücadelenin ilk günkü kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Gürlek, hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesini kastetmesine asla izin vermeyeceğiz dedi. Hain darbe girişiminin hafızalardan silinmeyeceğini de belirtti.
0: Dün bir operasyon haberi duyurduk. Son dakika gelişmesiydi kıymetli izleyenler. Son dilimde ülkede bu sabah programımızın. O son dakika gelişmesinin ayrıntıları var şimdi. Bakınız, MİT'ten DEAŞ'a sınır ötesi darbe. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti yapılanmasının kilit isimlerinden Abdüsselam Türkiye kod adlı Talip Güler'i düzenlediği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Sarı bültenle aranan Güler'in ifadesinde örgüt içindeki faaliyetlerini itiraf ettiği, operasyonla DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik planlarının deşifre edilmesine önemli katkı sağlandığı bildirildi. Şöyle söyleyelim, Milli İstihbarat Teşkilatı DEAŞ terör örgütünün Faruk Ofisi olarak bilinen Türkiye vilayeti yapılanmasında onlar öyle ifade ediyor. Faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkiye kod adlı Talip Güler'i yakaladı, Türkiye'ye getirdi. Talip Güler ifadesinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğünü ve neler neler yapıldığını itiraf etti. Buyurun bir bakalım detaylarına.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı nokta bir operasyona daha imza attı. Sarı bültenle aranan DEAŞ mensubu kız kıvrak yakalandı. Saha ajanları Abdüsselam Türkiye kod adlı örgüt üyesinin peşine düştü. Talip Güler adlı teröristin 2014'te illegal yollarla Suriye'ye geçtiği belirlendi. Talip Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi. Faaliyetleri adım adım takip edildi. Çatışma bölgelerinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi sağlandı. MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Talip Güler'in DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu ve Faruk Ofisi finans sorumlusu Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Abi Kasım Güler de 2021 yılında MİT tarafından yakalanmıştı. Talip Güler verdiği ifadede suçlarını itiraf ederek örgütün iç yapısını anlattı. Türkiye'deki radikalleşme sürecini 2014 yılında Suriye'ye kaçak yollarla nasıl geçtiğini anlattı. Ayrıca ağabeyiyle birlikte yürüttüğü finans faaliyetlerini de detaylandırdı.
0: Evet, arşiv görüntülerle birlikte bu operasyonun detaylarını arkadaşlarımız anlattılar. Gündemdeki diğer başlıklara bakacağız. Bu haberden sonra mesajlarınıza da bakacağım. Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınım devam ediyor. Takip eden, mesaj gönderen kıymetli izleyicilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Hasan Basri beyefendi bizlerle birlikte. Hasan Basri Akarsan Instagram Şahin Karaka hesabını takip etmiş. Vehbi Serdar Çetin. Vehbi Bey hoş geldiniz. Hacı Belli hoş geldiniz. Sağ olunuz, var olunuz. Selda Hanım günaydınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Takibiniz ve mesajlarınız için, güzel sözleriniz için eksik olmayınız. Şimdi kıymetli izleyenler, Amasya İl Derneği 16. Genel Geleneksel Futbol Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı. 22 köy derneğinin yarıştığı turnuvanın şampiyonu Yenidere Spor olmuş. Bakalım.
5: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 16. Amasya Dernekler Arası Futbol Turnuvası üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erdi. Şampiyon Yenidere Spor oldu.
6: Biz bu turnuvayı 2006 yılında başladık ve bugün 16.sını yapmanın onur ve gururunu yaşıyoruz.
5: 20 yıldır düzenlenen dernekler arası futbol turnuvası bu sene 10 Mayıs'ta başladı. 22 köy derneği yarıştı. Final maçı ise İstanbul Kağıthane'de yapıldı.
7: Bir şeyin 20 yıldır süre geliyor olması çok kıymetli. Her şeyden öte birkaç tarafı çok önemli bizim için. Bir tanesi spor tarafı. Spora özendiriyor olması, sporun tabana yayınıyor olması çok kıymetli. İkinci tarafı da tanışıklıkların gelişiyor olması.
5: Futbolcular sahada ter döktü. Ancak sergilenen dostluk ve rekabet dolu mücadelenin kazananı Yenidere Spor oldu. Kazanan takımın kupa ve madalyaları Rütük üyesi Hasan Davulcu tarafından verildi. Ardından hatıra fotoğrafı çekilerek turnuvanın kapanışı yapıldı.
0: Tebrik ediyoruz. Suikaste 29 gözaltı, 10 ildeki operasyonlarda aralarında muvazzaf emekli asker ve polislerin de bulunduğu 29 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilere FETÖ faaliyeti kapsamında silahlı terör örgütü kurmak ve tasarlayarak kasten adam öldürme suçları yöneltildi. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı var. Adalet Bakanı Akın Gürlek 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

0: Yıllardır yanıtı aranan dosyada kritik bir gelişme yaşandı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında düğmeye basıldı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Ben şu anda helikopter...
0: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma 12 Haziran'da Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışmalar derinleştirildi. Soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda operasyon kararı verildi. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilere silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlaması yöneltildi. Tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan da işlem başlatıldı. Polis ekipleri harekete geçti. 10 ilde 30 adresi eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek operasyonun ardından açıklama yaptı. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini, kamuoyunun bilgisine sunuyorum ifadelerini kullandı.
2: Evet, ortak yayınımızı noktalayacağız. Kanal 7 ile vedalaşacağız. Yusuf Ercan, Yusuf Bey hoş geldiniz. Günaydınlar diliyorum. Güven Aktaş, Şahin Karakaya hesabını takip ediyorlar. Hoş geldiniz. Ülke TV'de ara vermeden yola devam ediyoruz. Ülke TV'den izleyenler aman ha kanal değiştirmeyin. Kanal 7'den izleyen izleyicilerimiz vedalaşıyoruz. Hafta içi her gün 7-7.45 arasında yayındayız, birlikteyiz. Yarın yine Allah nasip ederse 7'de birlikte olmak ümidiyle. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

Sarı Kırmızılıların başında 1481 güne ulaşan Okan Buruk, bu alanda Fatih Terim'i geçerek Galatasaray'da tek dönemde en uzun süre teknik direktörlük yapan isim oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları yarın ve 15 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48. liğe yükseldi.

0: Burası Radyo 7.
1: Radyo 7.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: TEM Otoyolu Silivri Kınalı Kavşağı İstanbul istikametinde gece 20 ile sabah 07 saatleri arasında yapılan üst yapı yenilemesi nedeniyle ulaşım karşı şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Büyükçekmece D100S rampasında trafik akışını rahatlatmak amacıyla başlatılan ilave şerit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şehir genelindeki diğer noktalarda ise Beylikdüzü Atatürk Bulvarı, Şile Yaşam Caddesi ve Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde aktif yol yenileme, asfalt serimi ve altyapı çalışmaları yürütülüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
0: Burası Radyo 7.
1: Radyo 7.
6: Reklam.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de.
9: Chery. Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Migros, hepimize iyi gelecek.
13: Paketiniz var.
14: Ha, nereden?
13: Gelecekten.
14: İçinde ne var?
13: Bessin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: bilgisayarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Reklam.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
2: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handikredi'de.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün piliçten, şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden, çipuraya, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bir reklam.
3: Kocakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Kocak da başka. Kocak.
4: Reklam.

Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

0: karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale-Delice-Samsun yolunun 5-7. kilometreleri.
0: Bu karar ustası.

0: Oto pratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın batısı, Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinde yağmur bekleniyor. Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 34, Burdur 33, Ordu 28, Kars 30, Batman 41 derece olacak. En güvenilir

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
3: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın.
4: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
5: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
6: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşteri.

0: Alp, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Bir reklam.
6: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Reklam.

gecelere de küstüm. Açmasınlar kuşlara da küstüm. Uçmasınlar selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: TEM Otoyolu Silivri Kınalı Kavşağı İstanbul istikametinde gece 20 ile sabah 07 saatleri arasında yapılan üst yapı yenilemesi nedeniyle ulaşım karşı şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Büyükçekmece D100S rampasında trafik akışını rahatlatmak amacıyla başlatılan ilave şerit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şehir genelindeki diğer noktalarda ise Beylikdüzü Atatürk Bulvarı, Şile Yaşam Caddesi ve Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde aktif yol yenileme, asfalt serimi ve altyapı çalışmaları yürütülüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın körfez ülkelerine hedef alan misillemelerinin etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Otomotiv kenti Bursa'da yılın ilk yarısında 238.850 araç banttan indirildi. Türkiye, Norveç'e 615 milyon 992 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatını gerçekleştirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Radyo 7. Reklam.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmıyor.

0: kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm 444 57 26. İkram

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.

0: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

sabahki programı da böyle açmak istediğim sanat müziğimizin efsane şarkılarından biriydi ve Mithat Körler yorumuyla radyonuzdaydı. Hadi bir tane daha gelsin. Şöyle sabahımız güzelleşsin.

0: 90'lı yıllara damga vuran bir diziydi Süper Baba. Hatırlayanlarınız mutlaka olacaktır. 93-97 yılları arasında tam 4 sezon sürmüştü. Çok da sevilmişti ve o film için, o dizi için yapılan bir şarkıydı az önceki dinlediğiniz eser. Yine 90'lardan çok güzel bir şarkı geliyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Müzikte çok kısa sürede oldukça popüler oldu ve basamakları hızla tırmandı. Geleceği oldukça parlaktı. Kalıcı olacağı da neredeyse kesindi. Ama çok genç yaşta trafik kazasında 28 yaşında hayatını kaybetti Barış Akarsu. Az önceki dinlediğiniz sesin sahibiydi. Bir İlhan Şeşen şarkısını seslendirdi. Bugün yine programda her tarzdan öyle güzel eserler var ki listede. Müziğin doğru adresi Radyo 7'de.

Salı sabahındayız ve bu sabahta ben Erkan Koç sizlere bulunduğunuz ortamlarda eşlik etmeye devam ediyorum en güzel şarkılarla. Sırada yine nefis bir eser var. Radyolarını yeni açanlar, Radyo 7'ye hoş geldiniz.

Şarkılardan türkülere geçelim ve çok güzel seçtiğim türküler var. Onları sıralayacağım, şöyle birkaç tane peş peşe gelecek. İlki Diyarbakır yöremize ait ve Gülay seslendirecek. Bahçede Yeşil Çınar.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de.
5: Chery. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Pilot garaj, oto ekspertiz.
4: Reklam.

Şiire gazeli Azerbaycan'ımıza ait çok sevilen bir eserdi. Aynı güzellikte bir tane daha dinleteceğim ve bu kez Mustafa Yıldız Doğan Radyo 7'de olacak. Yanarım aşkına can yar.

0: şemse.
1: Önce Ahmet Kaya, ardından Mustafa Yıldız Doğan Radyo 7'deydi ve bu iki güzel eseri seslendirdi. Şimdi tarzımızı değiştirelim ama kalite değişmiyor. Şöyle arabeskten bir iki eser paylaşacağım sizler için. İlki Kibariye'den gelecek. Severken sevmeyi çok gördü bana. Mutluluk istedim, dert verdi bana. Bir gün güldür dedim, yok dedi bana. Beni ağlatmaya kimin hakkı var?

Özel ve güçlü sesleri bunlar. Önce Kibariye, ardından Ayhan Aşan, bir de Mine Koşan'dan. Gelsin mi şarkımız? Orhan Gencebay'ın o sevilen şarkısı. Uslan artık gönül.

0: dert bende. Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Ekspertizse
2: Dino bile. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Expertise Dino Bile. Reklam.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosu Radyo 7'desiniz. Radyolarını yeni açanlara da selam olsun diyelim. Gününüz güzel geçsin inşallah ve şarkımız türkü formunda bir eserimiz gelsin. Kayseri'den Meryem ve Murat, Malatya'dan Osman Polat, Kırıkkale'den Gülseren, Denizli'den Çetin, Bursa İnegöl'den Nevin Erkul ve iş arkadaşları, Mehmet Aydınoğlu neredesin Zeytinburnu, Bursa'dan Rukiye Salih, Sakarya Kaynarca'dan Zuhal, Kayseri'den Merve. Sıradaki eser tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Buyurunuz.

Hemen ardına Hirai Zerdüş'ten bir eser bağlayacağım. Kimler için? Kayseri'den Mükremin. Ankara'dan Ali Yulaf. Safranbolu'dan Yasemin. Aksaray'dan Birsen. Şanlıurfa'dan Arife ve İbrahim Halil. Alanya'dan Zeynep. Kayseri'den Esma. Nagihan Ankara'dan. Aydın Söke'den Şule.

0: gitmezsin.
1: Radyo 7 Türkiye'nin her yerinde ve Türkiye'nin her tarafından, her şehrinden neredeyse mesajlar önümdeki ekrana düşüyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Akşehir'den Aynur ve Semanur, Balıkesir Dursun Bey'den Hidayet ve çalışma arkadaşları, İzmir'den Vahap, Alanya'dan Gönül Sönmez, Sivas'tan Gazi, Konya Akşehir'den Yusuf, Manisa'dan Ahmet Adar, Samet Kıranlı Antalya'dan, Manisa'dan Hakan Sazlı ve ailesi.

Neşet Ertaş şimdi Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da olacak ve sahibinin sesinden bu güzel eser gelecek, Yâre Gidem.

Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Emel Taşçıoğlu yorumuyla radyonuzdaydı. Aynı güzellikte bir Neşet Ertaş türküsü daha gelecek. Derde düştüm, dermanımı ararım. Derdimin dermanı yârim iş meğer.

programımızın son bölümüne girmiş bulunmaktayız. Son 15 dakika türkülerden bir demet sundum. Şimdi sanat müzeyinden çok güzel eserler var. Ben iyi müzik dinlerim, tarz ayrımı yapmam diyenlerin programında Radyo 7'de Erkan'la çok canlıdasınız.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda Radyo 7'de bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli dinleyenler. Programın son iki eseri yine müziğimizin ustalarından olacak. Önce Erkin Koray, ardından Barış Manço. Ve bugünkü programı böyle bitireceğiz. Umarım dinlediğiniz süre içerisinde sizlere güzel dakikalar yaşatabilmişimdir. Dinlediğiniz eserler bu sabah sizlere iyi gelmiştir. Hepinize hayırlı ve huzurlu bir salı günü dileyerek yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Akbay, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: www.rampiyedi.com.tr
1: Reklam.
2: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

boş ver, senin yanın mahşer yeri. İnsan bazen en büyük savaşı en çok sevdiğinin yanında veriyor, değil mi? Ne aklın söz geçiyor, ne de kalbin geri duruyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini sizlerle paylaşacağız. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Edalı Saatler başladı. Sözleştiğimiz üzere oradaysanız hoş geldiniz.

Haber bekliyor. Hasretten de ağır geliyor ya, hani böyle bir ses, bir haber, bir iyiyim cümlesine bile bazen razı olur insan, değil mi? Şimdi özlemek başka, haber beklemek başka, gözü telefonda, aklı onda. Daha nasıl anlatsın? Ha sonra mı? Bir belirsizlik oluyor. O belirsizlik sonrasında işte dönmüyor geri.

0: Yok canım, öyle kenara atmasın. Böyle sevdiklerimize efendim seslenelim. Güne nasıl başladınız? Şöyle yüzünüz gülerek mi? Yeni bir gün, yeni umutlar. Efendim çayınızı kahvenizi aldınız mı? Yoksa koşturmaya başladınız mı? Kimler yolda, kimler işte, kimler evde?
1: Gitsin beni.
0: Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de şöyle tatlı telaşta olanlar da vardır biliyorum. O zaman programa dahil olun istiyorum. Şöyle radyolarınızın sesini de açın. Radyo 7 mobil uygulama ile biliyorsunuz Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde beraberiz. Mesajlarınızı da iletebilirsiniz. Sevdiklerinizi de haberdar edin ki ta uzaklara seslenirken bizi duysunlar.

seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni.

Daha ne desin ki, her şeyi anlattı. Hani böyle insan bazen geri dönmeyeceğini bildiği halde aramaktan vazgeçemiyor ya. Sevgisi bitse bile o iz geçmiyor. Bazı efendim durumlar, duygular dilden düşse de kalpten düşmüyor. Kilometreler önemli değil, değil mi? Her zaman söylüyoruz. Mesafeler önemli değil. Radyomuzda da önemli değil. Her yere ulaşıyoruz. Çok şükür.

7. Geliyor mesajlar, harikasınız. Hemen hatırlatalım. Radyo 7 Instagram. Benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırabildiğiniz gibi Radyo 7 WhatsApp 0507 977 0101. Şöyle bir kare fotoğrafla Türkiye'nin ve dünyanın neresinde, kimlerle berabersiniz, kimlere dinletiyorsunuz, kimlere hangi mesajı ileteceksiniz, kimlere özlediniz, neler söyleyeceksiniz, güne nasıl başladınız, çayınız kahveniz yanınızda mı? Hazır mısınız? Kulaklıkla mı dinliyorsunuz? Kiraz toplayanlar da var mı bugün yine? Hadi o zaman bunların hepsini göreceğim ben birazdan, biliyorum. Aman şarkımıza kulak verelim.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Amerikan doları 47,04, avro 53,60, gram altın 6084, çeyrek altın 9997 lira. Brent petrol 85 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.019 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona bayilerinde.
7: Bellona, bellona.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: www.radyo7.com.tr
10: www.radyo7.com.tr
11: Tıkla.
10: Anında canlı dinle.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Güzel fotoğraflar geliyor. Van'dan selamlar gönderen, yolculuk esnasında keyifle bizleri dinlediklerini söyleyen Fehim Çiftçi. Nurullah Bozdemir, Emre Çiftçi araçlarındalar. Arka taraftaki beyefendi de böyle hem telefonuyla konuşuyor hem bizleri dinliyor. Bak, gördün mü? Allah, hiç gözümden kaçmıyor değil mi? Gelsin tabii bu güzel şarkı sizlere. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size de. Başladı bile şarkımız.

Hatırınızda neler kaldı? Kimler kaldı? Kimlere sesleniyoruz? Balkonda manzaraya karşı sizleri dinliyorum diyen, burası Kahramanmaraş Fatmalı Mahallesi, Leyla Portakal. Ay Leyla Hanımcığım, nerelerdeydiniz? Bana da bir şarkı gönderir misin? Seviyorum seni demiş. Eksik olmayın karşılıklı.

yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de belalım. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de belalım. Aa.

olur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belan. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belan.

Şarkılarımız yasta değil canım, böyle sevdiklerimize uzanıyor. Özlediklerimize gidiyor. Fotoğraflarla efendim onlara gönderiyoruz şarkılarımızı. Kütahya'da vesile, radyosu kahvesi bizimle. Vallahi güzel oldu. Benim için de bir şarkı yayınlar mısın demiş. Bütün güzellikler sizinle olsun. Tabii ki yayınlarım. Binnur Yıldız benden şarkı rica eden. Oh oh, video gelmiş, sarmalar yapılıyor. Vallahi ellerinize sağlık. Müşterilerimize sarma hazırlıyoruz demiş. Hanımın lezzetleri de sizleri dinliyor. E hadi bakalım, elinize sağlık.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD ordusu gerilimin tırmandığı Orta Doğu'da İran hedeflerine yönelik ard arda 3. gecede hava saldırıları başlattığını açıkladı. Operasyonun hemen ardından İran'ın stratejik öneme sahip birçok kentinden peş peşe şiddetli patlama sesleri yükseldi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüpheli kişisel hesaplara aktarıldığı iddiasıyla ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşerek devam ediyor. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği yeni operasyonlar kapsamında olayla bağlantılı 17 şüpheli daha gözaltına alındı. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, çocuk adalet sisteminde köklü değişiklikler öngören yeni yasa çalışmasının detaylarını paylaştı. Usta, kasten öldürme ve ağırlaştırılmış yaralama suçlarında belirli koşullar altında 15-18 yaş grubuna yaş indirimi yapılmaksızın müebbet hapis cezası verilebileceğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ülke içindeki nüfus hareketliliğini gözler önüne seren güncel iç göç verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan resmi raporlara göre Türkiye'de geçen yıl tam 2.475.019 kişinin farklı iller arasında göç ettiği belirlendi. İstanbul Bahçelievler'de devam eden bir konut inşaatının temel kazısı sırasında bitişikte bulunan apartmanın istinat duvarında derin çatlaklar oluştu. Çökme riski üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri 6 katlı binada yaşayan vatandaşları tedbir amacıyla tahliye etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Ankara'da özel bir sergi alanı kuruldu. İrade Bizim, Zafer Bizim adını taşıyan 15 Temmuz Dijital Zaman Tüneli, 15-16 Temmuz tarihleri arasında Kızılay Meydanı'nda vatandaşların ziyaretine açılacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz'de Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 35, Mersin 33, Ordu 28, Ardahan 29, Batman 41 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ABD'nin İran üzerindeki baskıları Brent petrolü olumsuz etkileyerek 85 doların üzerine çıktı. ABD-İran geriliminin petrolü yükseltmesi ve tahvilde satış baskısı yaratmasıyla küresel piyasalar negatif seyrederken gözler ABD enflasyon verisine çevrildi. Mayıs'ta tavuk eti üretimi yıllık %16,3 azalarak 202.336 tona gerilerken tavuk yumurtası üretimi %21,6 artışla 1,8 milyar adedi aştı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Nasıl güzel değil mi? Böyle kalbinin en güzel telaşı diyeyim. Hem bakmaya doyamıyor, hem sevmeye kıyamıyor, hem gözünde gönlünde o var. Daha ne olsun, böyle her baktığında yeniden seviyor. Hatta sevmek yetmiyor bazen. İnsan bakmaya bile kıyamıyor diyor. Değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerleydi. Tüm zamanların en güzel şarkılarını, sevdiklerinizi de armağan edeceğimi söylemiştim zaten. Eda Hanım, buradan yazıyorum, doğru mu? Doğru yerden yazıyorsunuz ama isminizi yazmamışsınız. Hani bileydim kim olduğunuzu. Hazır yazmışken böyle altına da yazsaydınız iletmek istediklerinizi. Kütahya'dan selamlar gönderen Kevser Hanım var. Kızları için şarkı isteyen. Bu fotoğraf kimden gelmiş? Oh oh oh. Vallahi patatesler közlenmiş. Konya Meram'da Ali Osman Oluk var. Yeşil Beyaz Şimşekler ailesine gelsin. Konya sporluyum diyor. Közde patates keyfi, onu da gördüm. Oh, afiyet olsun valla. Güzel şarkılarla gönderelim.

0: aklıma gelenleri söylemem lazım diye. Şimdi her aklımıza geleni söylemek her zaman doğru olmuyor değil mi? Hani böyle önemli olan sadece doğruyu söylemek değil de doğru zamanda, doğru şekilde söylemek. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tabii ki doğru yerdesiniz sizler, doğru adreste, onu da söyleyeyim. Konya'da Orhan Uyar, Sevda Uyar, buyurun kiraz yemeğe demişler, davet etmişler Akşehir'e. Çok teşekkürler, eksik olmayınız, gelmiş kadar olduk, vallahi bereketli olsun. Eda Hanımcığım, efendim, Manisa'da Aysel Hanım var, sevdikleri için şarkı isteyen. Ve sonrasında, ay çok teşekkür ediyorum, hatırımı sormuş Eda Hanım, nasılsınız diyor, eksik olmasın. Turgutlu'da Hatice Hanım var, eşi Savaş Erdem ve Radyo Eda ailesine selamlar göndermişler, dualarla birlikte var olun. Güzel dualarınız sizi de bulsun inşallah.
1: Burası Radyo 7.

her şey geçiyor. Acısı da, sevinci de, öfkesi de, geriye sadece ne oluyor? Yaşanmışlıklar kalıyor. Zaman işte diyoruz ya, en ağır yükü bile hafifletiyor mu? Evet, yeter ki böyle içimizdeki o umudumuz devam etsin. Ama bir şekilde geçiyor. Vallahi zaman da geçiyor. Ama ben mesajlarınızı okumaya devam edeceğim.

Konya'da tekstil atölyesinde çalışıyorlar. Vallahi hummalı bir çalışma var. Bütün arkadaşlarına da sıradaki şarkıyı armağan etmemi istemişler. Vallahi keyifle gönderirim sıradaki şarkıyı sizlere ve sevdiklerinize. Eda Hanımcığım okursanız çok sevinirim diyen Adana'da Yasemin Hanım var. Sıradaki şarkı bana gelsin demiş. Vallahi gelsin bütün sevdiklerinizle birlikte. Sizlere de armağanımız olsun. Konya Ereğli'de Elif. Sevdikleri için şarkı isterken zevkle keyifle dinliyoruz sizi demiş. Sağ olsun. İstanbul Kadıköy İşitme Engelliler Okulu bizleri dinliyor. İsim de yazsaydınız ne güzel olurdu. Buradan sevgiler, selamlar gönderelim size bu güzel şarkıyla.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Biruni, İslam dünyasının en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni, çok yönlü bir alimdir. En önemli eserlerinden biri olan El Kanunül Mesudi, astronomi ve coğrafya alanında yazılmıştır. Dünyanın döndüğünü tespit etmiş ve dünyanın çapını ölçmeyi başarmıştır. Deneysel bilim yöntemini benimseyerek modern bilime öncülük etmiştir. Eserleri Rönesans döneminde Avrupa'da büyük ilgi görmüştür.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
0: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: bitmez ki.
1: Bitmez yani, bitmez. Malatya'da İrem Su sıradaki şarkıyı sevdiğini istiyor. İyi ki varsınız demiş. Bazen sizin neşeyle bazen ağlayarak dinliyorum demiş. Hep gülün inşallah, gönderelim tabii.

güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatlerin sonuna geldik ama gün boyu Radyo 7'de tüm zamanların en iyilerini dinlemeye devam edeceksiniz. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin Eda'sı var. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: beni rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak, unutma.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İngiliz ekibi Arsenal'ın kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın geride kalan sezona göre çok daha düşük maaşla transfer edileceğini söyledi. Trabzonspor, Matias Lovic'in Molde'ye transfer olduğunu duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün saat 22'de kozlarını paylaşacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,04, avro 53,62, gram altın 6073, çeyrek altın 10.006 lira. Brent petrol 85 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.054 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale Delice Samsun yolunun 5-7. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 26-27. kilometreleri, Balıkesir Akhisar yolunun 18-19. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Aziz.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet Ekspertiz.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de.
1: Radyo 7'de.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasında yürütülen MASAK incelemeleri doğrultusunda sürecin daha da genişleyebileceğini açıkladı. Bakan Gürlek, Dernek Başkanı Haluk Levent'in hakkında daha önceden yurt dışı çıkış yasağı bulunmasına rağmen kaçma girişiminde bulunması üzerine pazar günü gözaltına alındığını belirtti. İstanbul merkezli yürütülen büyük bir yasa dışı bahis kara para aklama soruşturması kapsamında yargıdan yeni bir hamle geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda Turuncu Holding AŞ ile holding bünyesinde faaliyet gösteren 25 şirkete mahkeme kararıyla kayyum atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyaretinde bulunmak üzere Körfez bölgesine kritik bir seyahat gerçekleştirecek. Erdoğan vefat eden Katar Devlet Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani dolayısıyla Katar'a giderek başsağlığı dileklerini bizzat iletecek. İran'la yaşanan gerilimin ardından teyakkuza geçen Bahreyn'de savunma sistemleri başarıyla görev yaptı. Bahreyn ordusundan yapılan açıklamada sabah saatlerinde İran tarafından gerçekleştirilen çok sayıda füze ve insansız hava aracı saldırısının hava savunma unsurlarınca havada imha edildiği duyuruldu. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bir restoranda eşini darp ettiği öne sürülen Kahveci, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tekirdağ açıklarında motor arızası nedeniyle karaya oturan 27.500 ton çeltik yüklü Regola isimli yük gemisi için harekete geçildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken uzman ekiplerce yapılan su altı incelemelerinde herhangi bir deniz kirliliğine rastlanmadığı bildirildi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde ise açık olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ABD'nin İran üzerindeki baskıları Brent petrolü olumsuz etkileyerek 85 doların üzerine çıktı. ABD-İran geriliminin petrolü yükseltmesi ve tahvilde satış baskısı yaratmasıyla küresel piyasalar negatif seyrederken gözler ABD enflasyon verisine çevrildi. Mayıs'ta tavuk eti üretimi yıllık %16,3 azalarak 202.336 tona gerilerken tavuk yumurtası üretimi %21,6 artışla 1,8 milyar adedi aştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz'de Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 35, Mersin 33, Ordu 28, Ardahan 29, Batman 41 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura...

0: yetmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de. Ekspertise Dynobile.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
3: Var var hepsi dokuda var.
4: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Kıymetli dostlar, Radyo 7'desiniz. Talha Bora Öge, namı diğer Gölge ben. Bugün programın ilk anonsu, ilk şarkıyla da böyle, ilk şarkının ismiyle daha doğrusu uyumlu olsun. El birliğiyle rezil olanların, ama o rezil olanların da bir türlü utanmadığı bir devir ve dönemdeyiz.

Şimdi utan deyince ve sıradaki şarkı da kullar affetmez diyecek. Şimdi utanmak, kullar affetmez. Bir söz paylaştım Laz Ziya'nın Kurtlar Vadisi'ndeki bir repliğini. O repliğin altına adını yaz, şehrini yaz Facebook'ta. Yine programda ara ara yayında bazılarınızın isimlerini, şehirlerini okuyacağım. Peki o replikte ne var? Ben Facebook sayfamda ne yazdım? Hatta Instagram'da, TikTok'ta da paylaştım. Bizzat Laz Ziya'nın ağzından. Ama Facebook'ta telif olduğu için orada sadece sözü yazdım. Ne yazıyor? Devlet dediğin nasırlı adamdır. Ayağına bastığında eş, dost, ahbap tanımaz.

Hani meşhur bir hikaye var. Farklı farklı şekillerde anlatılır. Ben şöyle anlatıyorum. Zamanın birinde atıyla çölde yardımsever bir adam giderken böyle ileride çölün ortasında yerde yatan birini fark eder. Atını böyle daha hızlı sürer. Bir de ne görsün? Pejmurde perişan, her yanı yara bere bitmiş bir adam. Atından iner, suyuyla elini yüzünü yıkar, zar zor kendi yemeğinden suyundan ağzına verir. Bir de oturur başında kendine gelsin diye bekler. Üzerindeki kıyafetlerinden çıkartır, işte ceketini onun üzerine koyar. Fakat adam kendine geldiğinde çok kötü bir şey olur. Kendine yardım eden kişiye vurur. Kendine gelmesiyle vurur. Sersemletir. Elini kolunu bağlar. Her şeyini alır. Atına da atlayıp gidecekken seslenir bu yardımsever bizim adam. Bu nanköre. Der hey dur. Sana son bir lafım ver. Dinle öyle git. Bak der. Seni gördüğümde ölmek üzereydin. Sana yemeğimden verdim, suyumdan verdim, helal olsun. Sana zamanımı verdim, başında bekledim, helal olsun. Benim en değerli varlığım. Atımı aldın gidiyorsun, o da helal olsun. Ama sana tek bir şeyi helal etmiyorum. Sen bendeki iyilik yapma duygusunu, bendeki merhameti öldürdün. İşte o sana haram olsun. Şimdi git.

0: yaptın.
1: Böyle yıkılasın be dünya deyince Orhan Gencebay'ın Batsın Bu Dünya şarkısıyla ilgili söyledikleri geldi aklıma. Şimdi çalmayacağım da aklıma o açıklama geldi. Demişlerdi ki yani burada isyan yok mu? Var ama dedi, insanların anladığı manada değil. Nasıl? Yani insanların hayallerinin yıkıldığı, iyi niyetlerinin kullanıldığı, çocukların ağlatıldığı, mazlumun ağlatıldığı bir dünya batsın. Biz böyle bir dünyadan kurtulup yeni, güzel, yaşanabilir, insana yakışır bir dünya kuralım. Yıkılasın Bu Dünya deyince o geldi aklıma. Yani insanın hırsları, tamahı geri dönülmez yollara sokuyor hem kendisini hem insanlığı. Ne yazık. Şu üç günlük dünya için ne yazık.

ben bugün giriş duamı yapmadım. Program dua ile başlıyor, dua ile bitiyor ya. Başlangıç duamı yapayım. Ey güzel Allah'ım, yüreğime ferahlık ver. Dilimdeki düğümü çöz. Sözlerim doğru anlaşılsın. Yurt içinde yurt dışında dinleyen milyonlar var. Tesir etsin. Fayda versin. Bizi birbirimize sevdirsin. Gerçi sevmek anlamakla gelir. Anlamaya niyeti olmayana ne anlatsam boş.

Programda şu dakikaya kadar bahsettiğim birkaç meselede nankörlük vardı tema. Nankörlükle alakalı en bilinen ve en net söylemlerden biriyle devam edelim. Yalandan rüzgarlarla birisi yan efesini. Büyükler der ki, hatırla, yılana 1000 yıl bal içirmişler, yine de zehir kusmuş. Haindir kardeşim. Nankör de nankör.

ki programımızın birçok bölümü var. Başlangıcından sonuna kadar nakış nakış örmeye gayret ediyorum. Siz her şeyin en güzeline, en iyisine layıksınız. Ve şimdi programımızın kamyon arkası yazısı bölümünde tavsiyeler veriyorum, biliyorsunuz. Evet, ne yazayım diye soranlar, yaz bunu. Sen olsan alamam saline. Kıyıda köşede biraz iyi niyetim kalmıştı. Bakalım onu kim ziyan edecek?

0: geçmiş olabilir.
1: Bir gün bir meselede bakar ki ustası çırak ikilemde kalmış. Böyle sancı çekiyor. Çağırır der, bak yavrum, ustanı iyi dinle. Eğer bir meselede şüphe ve tereddüt içindeysen, hayır diyeceksin. Sonra evet diyebilirsin belki. Çünkü hayırı evet yapmak, evet dediğin bir meseleyi hayıra çevirmekten, hayır yapmaktan daha kolaydır.

Şimdi size bir şey anlatacağım. Çok önemli. Sıradaki şarkı Sevmek diyecek. Sevmek deyince herkesin aklına çok şey gelebilir. Kimi hakikaten malı mülkü çok seviyordur. Kimi ailesini, bir insanı, kimi bir yeri, kimi bir hissi. Ama bence sevmek deyince bir kulun aklına gelmesi gereken Allah'tır. Ve seni yaradanı nasıl sevmeyeceksin ya? Bak şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki biri sana silah doğrulttu. Yani saniye sonra sıkacak ve kurşun girecek alnının ortasına. Fakat o arada biri gelse, tetiğe vurduğu an o adamın eline vursa ve silah senin başının üstünden, daha doğrusu mermiyi böyle sıyırsa, yani değmeden geçse gitse, teğet geçse. Ne oldu şimdi? Seni o adam ölümden kurtarmış oldu, değil mi? Ölümden kurtardı ve sen ne yaparsın? Ömrün boyunca o adam yaşadığı sürece ve sonrasında da dua ederek minnet duyarsın o adama. Ne yapacağını şaşırırsın ya. E peki bir şey söyleyeceğim. O adam seni bir an bir mermiden kurtardı. Ölene kadar minnet duyuyorsun da. Senin aldığın bir nefes, geri veremezsen, verdiğini alamazsan, senin kalbin günde kaç kez kan pompalıyor vücuduna ve sen sürekli hayatta kalıyorsun. Buna izin veren kim? Senin kalbine tak tak tak tak tak tak bu atışı veren, kan pompalamayı veren, nefes alışverişi veren, seni sürekli ölümlerden döndüren kim? Allah. Neden minnet duymuyorsun? Neden sevmiyorsun? Neden ya?

0: Ve canlar, beni çok seven bir şehre geliyorum. Benim de çok sevdiğim bir şehre geliyorum. Ekibimle beraber. Çok kıymetli bir gün yarın. Unutmamamız gereken bir gün. Unutturmamamız gereken bir gün. Meydanları doldurup unutmadığımızı da göstermemiz gereken bir gün. 15 Temmuz Milli Birlik Günü. Ve ben Konya'da olacağım. Saatini ve yerini dinleteyim size. Konyalı canlara veya Konya'ya yakın olup da gelebilecek olanlara duyurulur.
1: Talha Boroge Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Çarşamba akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Bar bar hepsi dokuda bar.
2: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

bakma insanların menfaatleri uğruna yerde sürünen ruhlarına. Canın yansa bile senin eğilmeyen başın güzel. Bırak sahte kahkahalar atsın birileri etrafta. Her damlası samimiyet kokan senin gözyaşların güzel. Birçoğunun sıradan kalabalıkları ve yalan mutlulukları olabilir. Yalnız olsan da doğru.

kirli ellerini ve kararmış yüreklerini başkalarının masumiyetlerinde dolaştıranlar, insanların iyi niyetlerini kullanıp da onların zaaflarından yararlananlar, aldıkları ahlar ve beddualar boylarını aşar ve onlar bilsinler ki gözyaşları üzerine kurulan mutlulukların, menfaat uğruna yapılan haksızlıkların ve kul hakkına giren her türlü vicdansızlıkların sonunda kaybedeceğiniz sadece insanlığınız olmaz. Olmayacak. Toprak üstünde yaptıklarınızın hesabı toprak altında elbet sorulacak. Şu yalan dünya velev ki sizin olsa, böylelerinin olsa ne fayda? Gerçek dünyayı kaybettikten sonra

Evet, Facebook sayfamda bir söz paylaşmıştım ve o sözün altına isimlerinizi, şehirlerinizi yazın dedim. Bakalım hangi canlar neler yazmışlar Laz Ziya'nın repliğinin altına. Evet, Mustafa Takka Kütahya'dan severek dinliyorum demiş. Evet, süper bir laf demiş Faruk. Faruk Şen. Evet sevgili dostlar, o kadar çok ki mesajlar. Diyor ki sözlerin anlayana anlam katar. Bravo demiş Velihan Yürük. Teşekkür ederim, doğru söylüyor. Gönlü güzel, kendi güzel reisim, seni seviyoruz demiş Uğur Akpınar. Çok teşekkür ederim kardeşim. Evet. Radyo 7'desiniz bu arada. Talha Bora, Genamı Diğer Gölge ben. Sevgili dostlar. Çorum'dan Mustafa Boran. İş arkadaşlarına armağan etmiş sıradaki şarkıyı. Pekala. Amerika'dan Hüseyin Ekiz. Yoldayız 6 kişi dinliyoruz demiş. İlk defa yazıyorum, seni senelerdir dinliyorum diyen Nurbanu Elkin. Hayırlı yayınlar diyor. Teşekkür ederim. Bir tane daha okuyalım. Ağzına yüreğine sağlık diyen Ankara'dan İstiklal Şahiner. Eyvallah.

hayatına geri dön. Her ne yaşadıysan o saatten sonra pes etmek demek, ileride yaşayacağın güzel günlerden vazgeçmek demektir. Zaten sevdiğin insanlar için hayatını ikinci plana atarak geçmişine haksızlık etmişsin. En azından şimdi pes ederek geleceğine haksızlık etme.

Kadınlar incinir. Çok kolay incinir. Özellikle de saçları yerine gururuyla oynarsan, ayakta tutmak yerine ayakta uyutursan, o sana dualar ederken sen başkasıyla oyalanırsan, o senin için el aleme körken sen ona nankör olursan incinir kadın. Yapma.

Evet evet, yeri geldiği zaman hayır diyebilecek kadar güçlü, kime güvenilip kime güvenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeli ve doğruları insanların yüzüne söyleyecek kadar da dürüst ol. Ve unutma, kendin gibi olduğun sürece kaybettiğin biri kayıp değildir. Huzurun ta kendisidir.

0: Ben ve ekibim Konya'ya geliyoruz. Konya'mıza. Yarın. Evet, yarın gece. Etkinlikler saat 19'da başlayacak. Ve bakın hangi saatte, nerede, ben Konya'da Konyalı canlarla buluşacağım.
1: Talha Boroge Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Çarşamba akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale Delice Samsun yolunun 5-7. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun
2: Bil Oto Ekspertiz sunar.

0: bir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertise. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Doko Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

babam sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey. Ah bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle.

0: Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
1: Evet, yaşayan babalara Rabbim hayırlı uzun ömür versin. Babalarınıza ellerinden hürmetle öperiz. Hasta olanlara şifa dileriz. Ayrı olanlara kavuşmalar dileriz. Hayırlı kavuşmalar. Evet, baba adaylarına, yine evlatlarına hayırlı, sağlıklı, saatli kavuşmalar dileriz. Böyle dua ederek devam edelim. Ve yine şöyle birkaç tane mesajınıza Radyo 7'de bakalım. Ben bir söz yazmıştım Facebook'ta. Devlet dediğin nasırlı adamdır. Ayağına bastığında eş, dost, ahbap tanımaz. Bu Lazia'nın repliğinin altına Barış Dalyan abi gör ben artık demiş. Gördüm kardeşim, eyvallah. Ankara'dan selamlar demiş eşine Seda Hanım'a, doğum gününü kutlamış. Kayseriler bizi severler. Selamlar güzel insan demiş. Ali Durgut, bizden de Kayseri'ye selam. Bursa'dan Esra Doğru, eyvallah. Şafak.

0: Birazdan son 10 dakika ve gölgeniz gidecek. Şimdi manidar bir türküyü Uğur Işılak'tan dinleteceğim. Diyecek ki çekip giderim. Benim de gitme vaktim geldi. Ama diyeyim ki herkesin değer yargısı değişik be. Kimi itibar arar, kimi para. Kimi akla önem verir, kimi çıkarına. Ama biz insanlığa bakarız. Kalbi güzel, niyeti temiz insanlar var bu alemde. İşte onlar başımızın tacıdır.
1: Gölge sizlerle.

çekip giderim. Her gelişim var gidiş, zorla olmaz gönül işi. Bir mektup gibi geçmişi yakıp giderim.

0: geçmişim, bir mektup gibi geçmişim. Yakıp giderim, yakıp giderim.
1: Talha Bora Öge ile son 10.

Sevgili dostlar, dua ile başlayan programımızı dua ile bitireceğim. Ama yoğun isteğiniz üzerine bugün programda anlattığım Merhameti Öldürmek isimli hikayeyi sosyal medya hesaplarım için bir video oluşturduk. Programdan hemen sonra şimdi tüm hesaplarımdan paylaşacağız. Bilginiz olsun. Merhameti Öldürmek hikayesi. Peki bugünün duası ne olsun? Kapanış şu: Allah kimseyi yanlışı savunacak kadar cahil, doğruyu inkar edecek kadar da nankör yapmasın. Bunu yapan varsa da onlardan uzak etsin. Amin. Gerçi varsa da diyorum ya, öyle çoklar ki. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani hala bu kardeşin yaşıyorsa şu alemde, yine buluşacağız Radyo 7'de. Malum bu program günde iki kere. Gündüz 14'ten 16, gece 24'ten 02'ye. Ve o vakte kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Bendeniz Talha Bora Ögen, Amı diğer gölgenizden şimdilik

0: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokov'da var. Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Ajet. Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertizse
4: Dino Bile. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü FETÖ ile yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, yeni bir 15 Temmuz'un yaşanmaması için hukuk çerçevesinde var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı. Erdoğan, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesine karşı asla geri adım atılmayacağını ifade etti. İstanbul'da yarın düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle toplu taşıma güzergahlarında geçici değişikliğe gidildi. Kutlamalar süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapalı olması sebebiyle metrobüs seferleri alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanacak. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve bebek acil hastalarına anlaşmalı özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk ederek haksız kazanç ve ölümlere yol açan çeteye yönelik davada ilk ara karar çıktı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı duruşmada mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki liderlik ve yönetim tartışmaları yargıya taşındı. Özgür Özel ve ekibi, partiyi olağanüstü kurultaya götürecek bir çağrı heyetinin atanması talebiyle resmi olarak mahkemeye başvurdu. Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki turistik ilçesi Kandıra'da deniz keyfi yapmak isteyen vatandaşlara kötü haber geldi. Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları ve şiddetli dalgalar nedeniyle güvenlik gerekçesiyle bugün belirlenen bazı plajlarda denize girilmesi tamamen yasaklandı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan demografi raporu, kıta genelindeki nüfus yapısının geleceğine ışık tuttu. Raporda, Avrupa Birliği ülkelerinin toplam nüfusunun 2029 yılı itibarıyla kalıcı olarak azalma trendine gireceği ve yaşlı nüfus oranının hızla tırmanacağı uyarısında bulundu.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak akıcı görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,04, avro 53,86, gram altın 6178, çeyrek altın 10.151 lira. Brent petrol 85 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.074 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İngiliz ekibi Arsenal'ın kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın geride kalan sezona göre çok daha düşük maaşla transfer edileceğini söyledi. Trabzonspor, Matias Lovic'in Molde'ye transfer olduğunu duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün saat 22'de kozlarını paylaşacak.

0: Evdeyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Biz günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Ekspertize Dino Bile.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

Saygılar, şükür kavuştuk. Yine güzel saatler bizim saatlerimiz işte başladı. Aşkın Sesi, ben Deniz Venhar Sağroğlu. Aşkın yayın hali Ebruli'de, Radyo 7'mizde. Şu güzellikleri yine beraberce gönül birliği edelim. Hoş geldiniz ve aşk ola.

Bahar deyince bazen kışlar yaşanır hayat içerisinde. O kışlar mevsim olarak değil de mevsime benzetilir. Elbette bahçemiz bahar görecek. Çünkü biz her zaman ne yapıyoruz sevgili cevabıları? İyi niyetli tohumlar ekiyoruz. O zaman o tohumlar yeşerdiğinde bahçemiz bahar olacak. Çiçekler açacak, mis gibi kokacak.

can bağları. Bazen her şeyin yoluna girmesi için büyük çabalar sarf ederiz. Ama şeydir, hani öyle de söylerler ya, bulanmadan durulmaz diye. Bir şeylerin yoluna girmesi için acaba bir şeylerin de, ya da şöyle söyleyebiliriz, her şeyin raydan çıkması gerekebilir mi? Ne dersiniz? Hani dedik ya, bulanmadan durulmaz. Raydan çıkmadan raya girmez demek ki. Böyle şeyler yaşayanlar varsa Allah yardımcıları olsun. Öncelikle dualarımız onunla. Tüm kardeşlerimiz huzur ve böyle refahın içinde olsunlar isteriz.

lazım. Kurunun yanında yaş olamadım diyerek. Yüreğe de çok yüklenmemek lazım. Kendine de bu kadar yüklenme cancağızım. Çünkü evet, sen de herkes gibi bu hayatı ilk kez yaşıyorsun. İlk kez yaşıyorsun. Elbette.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 47,04, avro 53,86, gram altın 6175, çeyrek altın 10.164 lira. Brent petrol 84 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.069 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Reklam.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Reklam.
12: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Efendim Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lu devam ediyor. Bu acı sözler işte sevgi, güzel ve özel. Seni seviyorum cümlesi bir duvar yazısı değil, alın yazısıdır. Herkese söylenmez. Bu sebeple söylediğiniz kişiye dikkat edin, yoksa bu biraz önceki o acı sözler dilinizden dökülebilir. Aman dikkat. Ve şimdi yine güzel bir şarkıyla Radyo 7'mizde hemen devam edelim.

gözü taş olanları bir Rabbim bizden uzak eylesin. Fersah fersah efendim. Radyo 7'de de devam ediyoruz. Aşkın yayın hali Ebru Lide. Hiç kimsenin senin yanında görünmesine güvenme cancağızım. Karşına geçmesi için bir adımı, düşman olması için ise senin bir lafını yeterli olacağını sakın unutma. Aşkım.

Aşkın gözü körmüş, yok öyle bir dünya. Güzel şarkı ve devam ediyoruz. Yaşlı çifte sorarlar sevgili Can Bağları. Tam 65 yıl, bunca sene nasıl evli kaldınız diye. Yaşlı çift cevap verir. Cevapları çok güzel, çok güzel. Bizim doğduğumuz zamanlarda bir şeyler kırıldığında tamir edilirdi. Çöpe atılmazdı. O yüzden...

0: Bergen belki de en güzellerinden biridir. Dertli dertli büyük bir keyifle radyo 7'mizde aşkın yayın hali Ebruli'de dinledik efendim. Ve şimdi ise yine çok güzel bir esere daha hemen geçiş yapıyoruz. Aşk için ölürüm diyecek İbrahim Tatlıses radyo 7'de. Soru olarak sorsak siz ne dersiniz acaba? Şöyle bir mesajlarda da duyanlar notunu düştüm bakalım. Siz aşk için ölür müsünüz? Hadi bakalım bekleyeceğim. Ama şimdi İbrahim Tatlıses radyo 7'de.
1: Burası radyo 7. Hayata

0: Kapıda ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Mondihome mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm. 444-5726 ikramturizm.com.tr. Ekspertizde Dino
2: Bile. Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718. Ekspertizde
3: Dino Bile. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Bir reklam.
7: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
8: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Balıkesir'in 6 Eylül ilçesine bağlı Macarlar Mahallesi'ndeki otluk alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının daha geniş bir bölgeye yayılmasını önlemek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ardından taburcu edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la telefonda görüştü. Görüşmede Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, acil şifalar temennisinde bulundu. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Trump, hayatını kaybeden Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El Sani dolayısıyla Katar Emirine taziye dileklerini iletti. ABD ve İran arasındaki askeri gerilim tırmanırken İran'ın güneyindeki kritik liman kenti Bender Abbas'tan yeni patlama sesleri yükseldi. Bölgedeki kaynaklar Hürmüzgan eyaletine bağlı kentin semalarında askeri hareketliliğin sürdüğünü bildiriyor. Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 9 ay önce kaçak yollarla Yunanistan'a geçtikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Taner Balat'ın akıbetini mercek altına aldı. Bingöllü ailenin çağrısının ardından bakanlık, kayıp vatandaşın bulunması için Yunanistan makamları ile diplomatik temaslarını yoğunlaştırdı. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında yurt genelinde geniş çaplı anma programları hazırladı. Hain darbe girişimine karşı kazanılan halk zaferinin yıl dönümünde 81 ilde şehitleri anma ve milli birlik temalı çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Turhal Zile yolunun 41-47. kilometreleri, Bingöl Solhan yolunun 5-6. kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 39-40. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ABD'de tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,4 azalırken yıllık bazda %3,5 ile beklentilerin altında kaldı. Ticaret Bakanlığı Ocak-Haziran döneminde 21 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 50 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin nüfusunun 2029 yılından itibaren azalmaya başlayacağı ve yaşlı nüfus oranının hızla artacağı bildirildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Darül Hikme bilim evi anlamına gelir ve İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda araştırmalar yapılan dönemin en önemli entelektüel merkezlerinden biridir. En bilinen Darül Hikme örneği Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan ve bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezdir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Bir ömre eşlik edecek sarı fışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam.
5: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura...

0: Enerjis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

güzel mesajlarınız gelmeye başladı ve aynı zamanda sorduğum soruya da cevaplar güzel güzel geliyor. Sevgili Eda Yılmaz, uzun uzun bayağı çok güzel anlatmış ama gerçek aşk çok güçlü bir duygu olabilir ama bir insan için kendi hayatından vazgeçmek doğru değil demiş. Hiçbir mevzu için değil mi efendim? Allah'ın verdiği canı Allah alır. O yok. Ama şarkılarda, şiirlerde böyle bir farklı şekilde işlenir. Değil mi? Öyle güzelleştirmeli, çoğaltmalı, düzeltmeli, ne bileyim yani insana iyi gelmeli. Yoksa diğer durumların hepsi de sakat. Sevgili Eda Yılmaz'a selam olsun. Eşim Gökhan Yılmaz'a armağan ediyorum demiş. Ben de hemen gönderiyorum ilk mesajımı, şöyle yerine ulaştırmış oldum. Ve gördüğüm kadarıyla Adile Hanım da selam olsun. Orhan Gencebay'dan bir eser demiş ki tabii hemen şu an dinlemeye başladık bile. Seni arıyorum ve Orhan Gencebay radyoya dedi.

Atıldıysa hedef neyse ona ulaşacaktır muhakkak. Kaçırılan fırsat. Evet, o da yine kaçmıştır. Ve söylenen söz ağızdan çıktıktan sonra çıkana kadar evet sen onun hakimisin, ama çıktıktan sonra o senin hakimin. Ve geçen zaman.

0: geldim.
1: Ne olursa olsun içinize atmayın, atmayın, atmayın. Güvendiğiniz birileriyle muhakkak paylaşmaya çalışın sevgili Can Bağları. Hemen mesajlarıma dönüyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Samsun Bafra'dan Hasan, Metin Şentürk ve Yıldız Tilbe düetini sizin için özellikle hemen gönderiyorum efendim. İzmir Buca'dan Nurcan Topaç, şarkı tüm sevip de ayrılanlara gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
4: herkese iyi gelecek. Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
6: Ajet. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertise
7: Dino Mobil'e. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Ekspertise
9: Dino Bile. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
13: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

devam ediyoruz. Pınar'ın başına kurmuş kazanı, İsmail Tunç Black yorumunu dinledik radyo 7'mizde. Şimdi ise bir şöyle giderim diyelim ve bu güzel eseri de hemen kimlere gönderelim bakalım mesajlarımıza. Merhaba Venner Hanım. Hayat arkadaşım, canım eşim Murat Köse için Ferdi Tayfur'dan bir eser ki çok da güzel bir eserdi. Dinlettim sanma sana dönerim. Hem ona armağan edelim hem de bu güzel eseri. Kabul buyurun inşallah. İyi yayınlar Paris'ten Ali. Kalbimin sahibi Sunam için yayınlar mısınız demiş bir kez daha. Selamlar, iyi yayınlar. Adana'dan kucak dolusu sevgiler. Melike Zeynep'e armağan ediyorlar efendim bu güzel eseri. Artık

Yakup Bey ve tüm sevdikleri için İbrahim Erkal'ı özellikle dinletmiş olduk ve devam ediyoruz. Yine şu son günlerin sevilenlerinden biri. Çile misin, dert misin? Bu güzel eseri de evet Sevda Hanım'a armağan ediyorum özellikle. Sonra devam ediyorum mesajlarla. Belçika'dan Abdullah Öke bütün dinleyenlere, dinleyicilere ve radyoya diye selamlar demiş. Sevdiklerimize gelsin. Bu güzel şarkımızı hemen gönderiyorum.

Ve devam edelim bakalım yine. Van'dan Medine, hastanede yatan canım babam için sizden bir eser istiyorum. Dua eder, dua bekleriz sizden demiş. İyi yayınlar. Rabbim Şafi ismiyle inşallah şifalar nasip etsin tüm hastalarımıza, başta sizin babanız olmak üzere. Kolay değil. Allah yardımcıları olsun.

nasıl güzel geldi değil mi? Çok güzel bir eserdir. Yesi Bağları'nı dinledik ve sona gelmişiz. Efendim son mesaja bakalım. İyi günler, iyi yayınlar. Gaziantep'ten sevinçler sağlık çalışanları, Karataş servisi yolcuları ve değerli şoförümüz Cengiz Dayı için dinliyoruz demişler. Armağan ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar Cengiz Dayı ve yolcularına hayırlı yolculuklar dileyelim. Ve bugünlük de huzurlarınızdan ayrılalım efendim. Bugünlük benden bu kadar. Aşkın Sesi bendeniz ben Harsaroğlu. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: birleştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Marketi İFİAT'a Migros'ta 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlam.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bizsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Radyo 7 Haber.
1: İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki stratejik öneme sahip Keşm Adası'nda birkaç şiddetli patlama sesi duyuldu. Yerel kaynaklar bu patlamaların bölgedeki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen dış kaynaklı füze saldırılarından kaynaklandığını bildirdi. Kuveyt ordusu ülke hava sahası sınırlarında hareketlilik gösteren tanımlanamayan hedeflerin saptandığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada olası hava tehditlerine ve füze saldırılarına karşı ulusal hava savunma sistemlerinin derhal devreye sokulduğunu duyurdu. ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'da devam eden askeri operasyonlar ve deniz ablukasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, stratejik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın İran dışındaki tüm ülkelerin gemi trafiğine ve uluslararası ticarete tamamen açık olduğunu belirtti. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze şeridine yönelik aralıksız sürdürdüğü askeri operasyonlarda can kaybı her geçen gün artıyor. Bölgedeki sağlık yetkilileri uzun süredir devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 73.233'e ulaştığını açıkladı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen mali ve adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in bir kumarhanede çekilmiş görüntüsü dava dosyasına eklendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise toplanan yeni deliller ve hesap hareketleri doğrultusunda soruşturmanın daha da genişleyebileceğini bildirdi. Muğla'nın Kavaklıdere, Ortaca ve Milas ilçeleriyle İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde eş zamanlı yangınlar çıktı. Ormanlık ve zeytinlik alanlarda etkili olan alevleri söndürmek için ekipler havadan ve karadan yoğun bir söndürme çalışması yürütüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,04, avro 53,74, gram altın 6162, çeyrek altın 10.110 lira. Brent petrol 84 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.079 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkı.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde, akıcı Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. E5 Ok Meydanı'ndan İncirli'ye, Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına, E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, TEM Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun durumda.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento. Burası Radyo 7.

Beşiktaş Arsenal'ın 31 yaşındaki Belçikalı forveti Leandro Trossard'ı resmen açıkladı. Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız orta saha oyuncusu Leslie Ugochukwu İstanbul'a geldi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Trendyol 1. Lig'in Süper Lig'den daha zor olduğunu belirterek hedeflerinin sarı kırmızılıları esas ev sahibi olduğu lige taşımak olduğunu söyledi.

Otopratik. Meteorolojiye göre Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde yağmur bekleniyor. Ankara ve İstanbul 29, İzmir 35, Isparta 32, Kayseri 31, Giresun 26, Erzurum 28, Batman 40 derece olacak. En güvenilir

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bir reklam.
1: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: ABD'de tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,4 azalırken yıllık bazda %3,5 ile beklentilerin altında kaldı. Ticaret Bakanlığı Ocak-Haziran döneminde 21 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 50 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin nüfusunun 2029 yılından itibaren azalmaya başlayacağı ve yaşlı nüfus oranının hızla artacağı bildirildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Reklam.
4: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim ve

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Mobile, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiz. Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Reklam.

İnsan bazen unutacağını söyler ama aslında kendini bunu inandırmaya çalışır. Çünkü bazı isimler hafızadan değil kalpten silinmek zorundadır. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir sevgili dinleyenler. Bizleri soracak olursanız halimize şükrediyoruz. Hoş geldik.

0: Bazı hayatlar kolay yazılmaz. Kader bazen insanın önüne kara sayfalar koyar ama yine de umut o satırlar arasında yaşamaya devam eder. Ahmet Kaya bizlerle birlikte bu güzel eserde kader mahkumlarına armağan olsun ve o güzel ailelerine.
1: Burası Radyo 7.

Sevginin en saf hali bazen bir dua gibi çıkar insanın dilinden. Gerçek sevgi insanı değiştiren en güçlü duygudur. Bazen kırar, bazen büyütür ama mutlaka iz bırakır. Bu güzel esir de şu anda yollarda seyir halinde olup da bizleri dinleyen tüm kamyon ve tır şoförlerine armağan edelim. Allah kolaylıklar versin. Sırtınızda dünyanın yükü, omuzlarınızda hayatın yükü. Rabbim yardımcınız olsun inşallah.

Bazı hikayeler yeniden yazılmayı hak eder. Çünkü insan bazen geçmişi geride bırakmaktan geleceği de göremez. O yüzden geçmişi geride bırakmak en hayırlısı olacaktır. Hayatını sil baştan yeniden kuran herkese şimdiki esirimizi armağan edelim.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Turhal Zile yolunun 41-47. Kilometreleri, Bingöl Solhan yolunun 5-6. Kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 39-40. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor. Kolici.com.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: bazen insanı öyle yolların başına getiriyor ki bir zamanlar yan yana yürüyenler bambaşka yönlere savruluyor. Şimdiki eserimizde bugün doğum günü olanlar var mı? İyi ki doğdunuz. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bu güzel eserde bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize armağan edelim.
1: Burası Radyo 7.

Bazen insanın içinden tek bir cümle geçer. Biraz hafiflesem, çünkü yürek de taşıdığı yük kadar artık yorgundur. Kendini yorgun hisseden, rızkını kazanmak için mücadele eden, alın teriyle rızkını kazanan, günün şu vaktinde çalışan herkese bu güzel eseri armağan edelim.

0: Hayatta bazı fırsatlar bazı insanlar gibi beklemiyor. Bu konuda birçoğunuz da tecrübe edinmiştir, öyle değil mi? Bu yüzden sevgiyi de özlemi de ertelememek gerekiyor. Eğer bugün aramak istediğiniz biri varsa belki de tam zamanıdır. Ümit ve sen bizlerle birlikte şöyle eskilere uzanalım istedim.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Sevginin en derin hali onsuz eksik hissetmektir. Bunu anlatmak kolay değildir ama bazı şarkılar bunu tek nefeste başarır. İşte onlardan bir tanesi. Bugün evlilik yıl dönümü olanlar var mı? İlla ki vardır. Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen tüm o güzel çiftlere bu güzel eseri armağan edelim. Rabbim mutluluğunuzu daim eylesin.

bazı soruların cevabı yıllarca gelmez ama insan yine de aynı umutla sormaya devam eder. İlyas Yalçıntaş, Radyo 7'de bizlerle birlikte. Bu Türkiye'ye hep beraber kulak verelim.

bitse bile kalbimizde yaşamaya devam eder. Çünkü gerçek sevgi zamana hiçbir zaman yenilmez. Dünyanın neresinde olursanız olun, radyoyu bir şekilde dinliyorsunuz, öyle değil mi? Evet, radyoyu da uygulaması üzerinden bizleri dinleyen dinleyenlerimiz, bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

Bazı insanlar bütün kırgınlıklarına rağmen yine de sevmekten vazgeçmez. Çünkü kalbin dili hesabı değil, sevgiyi bilir. Yürekten, gönülden seven, sevginin ne demek olduğunu bilen tüm dinleyenlerimize bu güzel eseri armağan edelim.

Hayatta insanın alıştığı en güzel şey kendini iyi hissettiren insanlardır. Ben de isterim ki bu program gün sonunda içinizi rahatlatan küçük bir mola olsun. Eğer her akşam bu sesi arıyorsanız, bil ki ben de sizi aynı sıcaklıkla bekliyor olacağım.

Burası Radyo 7, bendeniz Murat Çetin. Hafta içi her akşam 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikteyiz. Şimdi Gülden Karaböceği'ye kulak verelim. Evlerinde, balkonlarında çaylarını, kahvelerini yudumlayarak bizlere kulak veren, eşlik eden tüm dinleyenlerimize armağan edelim. Afiyet olsun.

Yalanla hiçbir yere varılmıyor, öyle değil mi? Yalancının mumu yatsıya kadar da sönüyor. Evet, Aysel Yakupoğlu bizlerle birlikte, gönül yarası olan tüm hastalarımıza şifa olsun bu şarkı.

Murat Çetin'le kum saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah nasıl kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de huzurlarınızda olacağız. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir yarın diliyorum. Hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Bu gecede buluştuk Allah'ın izniyle ve bugün malum günlerden salı, salı gecesi Radyo 7'nin direksiyonunda siz varsınız. Çalacağımız şarkıları bu gece siz seçeceksiniz. Birazdan numaramı hatırlatacağım. Gece boyunca dinlemek istediğiniz sanatçıları ve onların şarkılarını bize yazabilirsiniz. Bakalım kimlerin şarkılarını çalacağız.

0: kaç.
1: Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Her salı salı pazarında tezgahımızı açıyoruz. Seç beğen al vatandaş. Bu gece kontrol sizde. İstek şarkıları sizden. Sanatçıları seçmek sizden. İlk isteğimiz Antalya Alanya'dan geliyor. Mertcan Özdemir. Kaan abi öyle birine aşık oldum ki ne onun haberi var ne ben bir şey söyleyebiliyorum. Mustafa Ceceli'den O Benim Gökyüzüm şarkısını bizim için çalar mısın? Memnuniyetle. İnşallah Mertcan istediğin gibi olur ve ona açılabilirsin.

0: divaneyim.
1: Gelen mesajlarda üst üste Orhan Gencebay isteklerini gördüm. Afyon'dan Fatma, eşim Kerim, kızlarım Zeynep, Zümra ve Esten Feyza için Orhan Gencebay'dan Dil Yarası isimli şarkı istiyorum. Teşekkür ediyorum diyor. İzmir'den Uğur, yıllardır sabah cüzle başlar gece gölgeyle radyomu kapatırım. İlk defa mesaj yolluyorum. Tüm kaptanlar için Orhan Gencebay'dan bir şarkı çalar mısınız? Memnuniyetle Uğur kaptanımız, ama şarkı sizden önce seçildiği için bunu lütfen kabul edin. Kim?

Programımız dünyanın dört bir yanında, evlerde, işyerlerinde, yollarda, şantiyelerde, aklınıza gelebilecek her yerde dinleniyor ve tüm dinleyenlerimiz oradan bize mesaj göndermeye devam ediyor. Şimdi Manisa'ya uzanıyoruz. Tır şoförü Murat, bizim için "Ben Yoruldum Hayat" şarkısını çalar mısınız demiş. Memnuniyetle çalarız. Hem Murat kaptanımıza hem de yollarda bize kulak veren tüm kaptanlarımıza ve yolcularımıza armağan edelim. Ben Nihal, Kayseri Strapor'dan yazıyorum. Tüm vadi arkadaşlarıma ve size güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Selda, Kayseri'de yollardayız, sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı eşim Sinan, kayınvalidem Hatice, Merve, İkra, Talha, Hira ve Gökdoğa gelsin. Size de hayırlı kazasız belasız yolculuklar. Antalya'dan Konya Ereğli'ye gelen oğlum Metin'e ve torunum Metehan'a armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Allah başlasın, malum yaz mevsimi ziyaretler de arttı değil mi? Gittiğiniz her yerde programımızı ve radyomuzu tavsiye etmeyi unutmayın, olur mu? Malatya Battal Gazi'den Zeynep ise sıradaki şarkıyı kayınvalidesi Nevide, görümcesi Semra ve tüm gurbetçilere armağan ediyor. Ben...

Şimdiki durağımız Muğla Seydi Kemer. Ayşe, Müslüm Gürses'ten Hangimiz Sevmedik isimli şarkıyı gece mesaisinde çalışmakta olan arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Kolay gelsin diyelim tüm emekçilerimize ve özellikle emekçi kadınlarımıza. Çay Cuma'dan Muhammed Gece'ye ses veriyoruz. Almanya Köln'de bizi dinleyen Hatice Hanım'a selamlarımı gönderiyorum. Her şeyin gönlünce olmasını diliyorum. Tüm şarkıları ona armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Eskişehir'den Emre Yılmaz ben. Bugün eşim Büşra Yılmaz'la evlilik yıl dönümümüz. Seninle geçen her gün ömrümün en güzel armağanı. Bir ömür boyu el ele göz göze nice mutlu yıllara sevgilim. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum demiş. Biz de kutluyoruz. Nice sağlıklı huzurlu yıllara diyoruz. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Selamlar Bekir ben. Azerbaycan Bakü'den yazıyorum. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Tabii ki dost ve kardeş ülkemize selamlarımızı gönderiyoruz. Bu harika şarkıyı size de armağan ediyoruz. Vazgeçemediğimiz önemli yorumculardan biriyle devam edelim şimdi.

tabii ki durağımız başkent Ankara. Ankara'dan selamlar. Ankara'da misafiriz. Geldiğiniz günden beri keyif ve beğeniyle sizleri dinliyoruz. Elinize gönlünüze sağlık. Bizim için Cengiz Kurtoğlu'ndan Liselim isimli şarkıyı çalar mısınız demiş. Heyecandan adını yazmayı unutan dinleyicimiz. Samsun Bafra'dan Hasan Ay Yıldız, o da Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyormuş. Ona da armağan etmiş olalım. Bakalım bir diğer mesaja. Uşak Sivaslı'dan Özgür, ben sıradaki parçayı yarın evlilik yıl dönümümüz olan biricik eşim Ayşegül'e armağan ediyorum. Biz de evlilik yıl dönümümüzü kutluyoruz. Nice sağlıklı, huzurlu yıllar diliyoruz size. Van'dan Yılmaz, dünyanın en nadir sevdasına Hatice'me Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız demiş. Az önce sizin için de çalmış olduk o şarkıyı.

Tarsus'tan Ahmet'in mesajıyla devam edelim. Kaan abi iyi geceler. Bu gece sizden Sezen Aksu'nun Ben Sende Tutuklu Kaldım şarkısını istiyorum. Bu şarkı tüm sevdiklerime gelsin. O zaman sizin için çalalım bu şarkıyı.

Şimdiki durağımız Kütahya. Kütahya'dan Leyla, gurbette olan aileme armağan ediyorum Ferdi Tayfur'dan Bu Şehrin Geceleri isimli şarkıyı. Sizin için çalacağız ve gurbette olan aileniz için elbette Gaziantep'ten Zeynep, sizden canım kardeşim Elif Derin için bir şarkı istiyorum. Onu çok ama çok seviyorum diyor. Memnuniyetle size de armağan edelim. Gaziantep'ten yazıyor dinleyicimiz Yunus. Biricik yengem Durdu Çay ve Mehmet Çay abime güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. Sizin için de gelecek bu harika şarkı. Gaziantep'ten Neşet İlban, sıradaki şarkıya talibim demiş. Sizin için de geliyor. Kütahya'dan Selahattin adı güzel, sıradaki parça aileme ve tüm madenci arkadaşlarıma gelsin, bir de size iyi yayınlar diliyorum diyor. Sağ olun, size de hayırlı güzel işler dileyelim. Eskişehir'den Eyüp ise Koyel Elektronik gece çalışanlarına armağan ediyor çalacağımız şarkıyı. Gece çalışan, şu an işe giden, işten eve dönen tüm emekçilerimize armağan edelim ve tabii ki onları taşıyan kaptanlarımıza. Ferdi Tayfur geliyor.

Denizli'deyiz. Yusuf'un mesajıyla devam edelim. O da Ferdi Tayfur'dan bir şarkı dinlemek istiyormuş. Programımızı da çok beğendiğini söylemiş. Az önce çaldığımız şarkıyı ona da armağan etmiş olalım. İyi yayınlar diliyorum. Ben Metin, babam Faruk'la dinliyoruz sizi. Babamın isteği Muazzez Ersoy'dan Kader Diyemezsin, Sen Kendin Ettin parçası. Herkese iyi geceler demiş. Metin ve babası Faruk için çalacağız bu şarkıyı. Ne güzel değil mi? Baba oğul radyoda aynı şarkıya kulak veriyorlar. Eskişehir'den Cevat Çelik. Cevat abi, beni güldürdün. 30 yıl önce bugün eşimi kaçırmıştım. Onu çok seviyorum. Onun için güzel bir şarkı armağan ediyorum. İyi geceler demiş. Cevat abi, nasıl unutmadın kaçırdığın günü? Gerçi kaçırmak tırnak içinde değil mi? Yani zorbalık değil de sevenlerin kavuşması olarak değerlendiriyoruz.

Malatya'dan Sehir'in mesajıyla devam ediyoruz. Her gece arabada dinliyoruz sizi ama ilk kez mesaj yolluyorum. Başarılar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. İbrahim Erkal'dan Canısı isimli şarkıyı eşim, ömrüm, kalbim Yusuf'a hediye ediyorum ve onu çok ama çok seviyorum diyor. Sizin için çalacağız, mutluluklar diliyoruz. Konya'dan selamlar, ben Kevser, iyi yayınlar, bahçede çay içiyorum ve sizi dinliyorum. Sıradaki şarkıyı kendime hediye etmek istiyorum diyor. Afiyet olsun, güzel bir yaz gecesi diliyoruz. İsmim Mehmet Tugay, Cengiz şu an Amasya, Gümüş Hacıköy'den dinliyoruz sizi. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Eşim Esra'ma armağan ediyorum diyor. Memlekete 90 kilometre kaldı. 3 gündür yoldayız. Sıradaki şarkı tüm gurbetçilere gelsin ve vefa bilenlere. Kahramanmaraş'tan Selim kardeşim göndermiş. Hoş geldiniz ülkenize.

Malatya'dan Zeynep Özcan Deniz ve Niran Ünsal düetini tüm Malatyalılara armağan ediyorum. Radyo 7'yi çok seviyoruz, beğenerek dinliyoruz. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizin için çalıyoruz bu güzel şarkıyı.

Kastamonu'dan Zeynep Sevde, bir radyo televizyon sinema öğrencisi olarak sizi yakından takip ediyorum. Her gece ailemle sizi dinliyoruz. Bizim için Derya Bedavacı'dan Yok Öyle Bir Dünya isimli şarkıyı çalarsanız çok mutlu oluruz. İyi geceler demişler. Öncelikle tebrik ediyorum seçiminizden dolayı. İnşallah iyi bir radyocu yolda. Zeynep geliyor.

şimdiki durağımız Tekirdağ. Tekirdağ'dan yazıyor Danış Bey. Tekirdağ'da yazlıkta balkonda dinliyoruz sizi. Biricik eşim özleme armağan ediyorum Sibel Can'dan Ölürüm şarkısını. Okursanız çok mutlu oluruz demişler. Memnuniyetle okuduk, selamlarımızı gönderiyoruz. Ben Rima, sıradaki şarkıyı yeni taşındığımız Antalya'daki evimize huzur getirmesi için ve en çok sevdiğim Oğuz amcama, ayrıyeten Radyo 7 ailesine armağan ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hayırlı olsun, sağlıklı, çok güzel günlerde oturun olur mu yeni evinizde?

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Ordu'dan Cansu'nun mesajıyla devam edelim. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Sinan Özen'den Seni Çok Ama Çok Seviyorum şarkısını Özkan'a armağan ediyorum. Biz de Cansu ve Özkan'ın evlilik yıl dönümünü kutluyoruz. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyoruz size. Kan Bey, kaç gündür yazıyorum ama okumuyorsunuz. Adım Rabia, eşim Ziya'ya selamlarımı gönderiyorum. Onu çok ama çok sevdiğimi belirtiyorum. Ona ve size iyi geceler diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bakalım bir diğer mesaja. Onu da az sonra okuyalım. Hadi gelin önce bir şarkımıza kulak verelim şimdi.

Bakalım sıradaki şarkımızı hangi dinleyicimiz seçti? Konya'dan Asuman. Ebru Gündeş'ten Hayat şarkısını çalarsanız beni ve paşalarımı mutlu edersiniz demiş. Sizi mutlu etmekten dolayı biz de mutlu oluyoruz. Tabii ki çalacağız bu güzel şarkıyı sizin için. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor. Kaan abi, ben Mersin'den Zeynep. Sıradaki parçayı komşum Ayşe teyzeye ve kendime armağan ediyorum. Radyo 7'yi de severek dinliyoruz demiş. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Harun Dağlı, Muhammed Koç, Kadir Kılıç, Mustafa Gündüz, Çılgın Vanlı, İzzet Demir Aydın ve yanında bulunan tüm arkadaşlarına, Salih Kaya'ya, Antalya'ya armağan ediyoruz bu güzel Ebru Gündeş şarkısını. Sizin için seslendirecek.

Gaziantep'ten Mehmet'in mesajıyla devam edelim. Bir gülümsemesiyle güneşin doğuşunu andıran canım karım Firuze için Yıldız Silbe'den bir şarkı istiyor. Beyler harikasınız. Hanımlarınızın gönlünü almayı biliyorsunuz. Bu güzel şarkıyı size de armağan edeceğiz. Ben Serdar Apaydın, Almanya Münih'te şu an sizi dinleyen bir tanem Zübeyde'ye armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Memnuniyetle sizin için de çalalım ve yurt dışından bize kulak veren tüm dinleyenlerimize. Antalya'dan Suat Akıl, şu an Antalya'dan İstanbul'a doğru yola çıktım, turizm işi yapıyorum. Sıradaki şarkıyı tüm turizmci meslektaşlarıma armağan ediyorum, size de iyi geceler diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Kastan Sefa, bir parça istemeyeceğim abi. Ağzına yüreğine sağlık, gecemize renk katıyorsun demiş. Benim güzel kardeşim Sefa, Kars'a selamlar.

Sıradaki şarkıyı dinleyicimiz Ahmet Emin seçti. İyi geceler Kaan abi, Ferdi Özbeğen'den Gündüzüm Seninle isimli şarkıyı abim Hakan'a hediye ediyorum. Size de iyi geceler diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz bu güzel seçiminiz için size. Hadi gelin bu şarkıya kulak verelim.

Sıradaki durağımız Kocaeli. Komşumuza gidiyoruz. Nuri, Kamuran Akkor'dan Bir Ateşe Attın Beni isimli şarkı istiyorum. Sizi her gece severek dinliyorum demiş. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Bu güzel mesajlarınız, gönlünüzden kopup gelen bu güzel sözleriniz için. Denizli'den Sultan, sıradaki parçayı hasretle özlediğim Aşkım Nazım'a armağan ediyorum. Görmüyorsunuz mesajımı diye de sitem etmiş. Şimdiymiş nasibiniz. İskenderun Denizer Eğitim Alayı 8. Bölük 5. Koğuş askerlerinden tüm sevenlerine sevgiler dileriz. Bundan sonraki şarkıyı bize armağan eder misiniz? Memnuniyetle, bu şarkı sizin için.

Konya Sille'den Alaaddin'in isteğiyle devam ediyoruz. Sivas'ta bizi dinleyen Tuğba'ma bir eser armağan etmek istiyorum ve onu çok seviyorum. Kıvırcık Ali'den Yanımda Sen Olmayınca. Ona gelsin, sizin aracılığınızla duyar inşallah. Herkese de iyi geceler diliyorum demiş Ahmet Gürkan. Tır şoförüyüm. Yolda olan canlara selamlarımı gönderiyorum. Şu an Zonguldak'a gitmekteyim. Sıradaki şarkı Herkese Gelsin, Saygılar Sevgiler demiş. Teşekkür ediyorum Ahmet kaptanımıza. Biz de kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim. Bu güzel şarkıyı ona da armağan edelim.

0: derdim meçhul. Adım polis del sizinde,
1: İnsaf yok vicdan izinde.
2: Afyonkarahisar'dayız. Bakalım kimden geliyor mesaj? Huriye, eşim Oğuzhan ve canım kızıma Musa Eroğlu'ndan bir eser çalmanızı rica ediyorum demiş. Memnuniyetle sizin için gelecek. Bakalım diğer mesajlara kimden, nerelerden bize yazmış. Emre Yılmaz Eskişehir'den. Bugün eşim Büşra Yılmaz'la evlilik yıldönümümüz. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Ömrümün en güzel armağanı, bir ömür boyu el ele göz göze nice mutlu yıllara sevgilim, seni çok seviyorum demiş. Çok romantik değil mi? Bazen beyler, bazen hanımlar sevgilerini, aşklarını ne kadar da güzel ifade ediyorlar.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

söyle. Antalya Kepez'deyiz. Berre. İlk defa duyduğum bir isim, güzelmiş. Kuzenlerimle ve Handan hanamla dinliyoruz sizi. Handan halamla dinliyoruz sizi. Radyo 7 ailesine iyi geceler diliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz biz de size. Adana'nın sıcak bir yaz gecesinde sizleri dinliyorum. Sonraki şarkıyı biricik eşim Rümeysa ve biricik elim Sezar'a armağan ediyorum diyor. Emre kedini de gördük, çok tatlıymış, burada profil fotoğrafında var. İşte hayvan sevgisi böyle bir şey, eşinden ayırt etmiyor. Ankara Polatlı'dan Mete, canımdan çok sevdiğim ailemle dinliyoruz sizi. Bize de güzel bir şarkı gelir mi, sizleri çok seviyoruz demiş. Sevgimiz karşılıklı. Sefaköy, Çamsa, Kura hattından minibüsçü Bünyamin ben. Yolcularla birlikte seni dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Hem size hem de yolcularınıza selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkıyı size de armağan edelim.

Mersin'den Emrah Karakoç sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim eşime gelsin yazmış mesajında. Kaan abi Dilek ben Yozgat'tan Ankara'ya doğru yoldayız. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? En güzellerini çalarım hem de kardeşim, hiç merak etmeyin. Keyifli yolculuklar diliyoruz Radyo 7 ile birlikte. Bakalım bir diğer mesaja kimden geliyor? Tekirdağ'da bizi dinleyen değerli bir dinleyicimiz var. Bizi herkese de tavsiye, en güzellerini çalarım.

Suriye, eşim Mustafa, oğlum Eymen ve arkadaşlarım Yeliz ve Nurhan'a armağan ediyorum. İyi ki Radyo 7 var diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de iyi ki varsınız. Tüm programlarımız sizin için, özellikle bu yaz gecelerinde daha büyük keyif yaşayalım diye.

Yozgat'tan Arzu'nun isteğiyle devam ediyoruz. Mehmet Erdem'den Sensiz Ben Olamam şarkısını eşim Selçuk'a ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor. Ben Havva, sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Radyo 7 uygulamasından sürekli dinliyoruz sizi. Belçika'dan yazıyor. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyorum. Az önce dinlettik. Keşke kötü insanlar olmasaydı da hayatımız alt üst olmasaydı, çok zorluklar içindeyim demiş. Allah kolaylıklar versin. Allah daralan kalbinize ferahlık versin.

Ali kardeşimizin mesajıyla devam edelim. Hayırlı yayınlar Kaan abim. Muş'tan Maraş'a seyahat eden Ahmet Civan Esenceli abime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Bolu'dan Dilek ben, tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan etmek istiyorum diyor sıradaki şarkıyı. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Bakalım bir diğer mesaja. Eşim Hazar Göçer'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun, seni çok seviyorum. İyi ki varsın demiş dinleyicimiz gönderdiği mesajda. Allah kavuştursun diyelim. Enes Yıldız da babası için bir şarkı istemiş. Bakalım bakalım kimler neler yazmış. Çok fazla mesaj var tabii ki. Bursa'dan Fatih. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşime armağan ediyorum, onu çok seviyorum diyor. Mutluluklar diliyoruz. Mersin'den Narin Kılıç, her gece balkonda dinliyoruz sizi. Sıradaki parçayı benden sevdiğim Alican Çeker'e ve tüm aşk acısı çekenlere armağan etmenizi rica ediyorum. Çok güzel bir yorum Şahin Kendirci ile devam ediyoruz yayınımıza.

Adana'dan Çağla'nın mesajıyla devam edelim. Hep erkekler mi kadınlara şarkı armağan edecek deyip canım abim, yol arkadaşım Hasan Özdemir'e sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Tüm dinleyenlerinize iyi geceler diliyorum demiş kardeşimiz. Mersin'den Radyo 7 ailesine koskoca sevgiler. İsmim Ahmet, varlığınız daim olsun. Sıradaki şarkı tüm Radyo 7 ailesine gelsin, sevgiler. Afyon'dan Oğuz, sıradaki parçayı aileme ve şu an Aksaray'da bizi dinleyen Resul enişteme, yeğenim Kübra'ya, kızları Ahsen ve Ebrar'a armağan ediyorum. Kaan abim benim, ben İsmail, sevdiklerim için bir şarkı istiyorum, kolay gelsin demiş kardeşimiz. Ankara'dan Tansu, iyi yayınlar diliyorum. Sezen Aksu'dan bir şarkı bu gece çaldık, sıradaki şarkıyı armağan edelim. İyi geceler, biz de Erdek Ocaklar sahilinde eşimle birlikte dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı bize armağan eder misiniz? Dilek ve Serkan, memnuniyetle, keyifli bir yaz gecesi diliyoruz. Mustafa Saraç, Yozgat'ta bizi dinlemekte olan Umur Sağlığa armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı demiş, teşekkür ediyoruz. Allah kavuştursun diyelim. Hadi gelin şimdi bu harika şarkıyla Güllü'ye kulak verelim.

okuyamadığımız çok sayıda mesaj, çalamadığımız çok sayıda şarkı oldu. Hakkınızı helal edin ama malum süremiz de belli bir yere kadar. 23.57 olmuş saatimiz. Artık bugünü ve programı noktalıyoruz. Yarın gece Allah dilerse saat 22'de yeniden buluşmak umuduyla. Hoşça kalın. Yanar.

0: Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Boroge Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Çarşamba akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

ve Gölgesizlerle programındasınız. Talha, Bora, Öge, ben, namı diğer gölge. Hem gündüz buradayım hem de gece. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün. Anlatacaklarım var, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Ortamlar müsaitse radyonuzun sesini biraz açın. Hoş geldiniz, ne iyi ettiniz. Şöyle içerilerden bir merhaba herkese.

İradeye hakim olmak, sadık kalabilmek sevdiğine. İşte insanı erkeklikten adamlığa götüren mesele. Seni seven Allah'ın sana nasip ettiği bir kadın var mı? Gözünü yüreğini ondan ayırmayacaksın. Diğer türlüsü ağır bir imtihana döner ve vefa gördüğü yere sırtını dönenin sonu da genelde hüsrandır. Allah ayağımızı hakikat üzere sabit kılsın ailemizle, dostlarımızla, muhabbetle, güvenle.

Hani erkeklikten adamlığa geçiş dedik ya. İşte bak, adamlığın bir başka meselesidir. Ya kader işte, Allah göstermesin. Ama herhangi bir ayrılığın ardından erkeğe susmak yakışır. Veya anca dersen şunu dersin, diyor ki, ben seni kötüleyemem hiç. Çiçekli bir yol vardı, yürüdüm derim. Ayaklarıma dikenler battı ama her ormanda böyle şeyler olur. Yani her güzelliğin içinde bazı zorluklar

Sevgili dostlar, bazı insanlar vardır, sendeki yere asla doldurulamayacak kadar derindir. Ya bazılarının da varlığı yüreğine yetişemeyecek kadar sığdır. Bazı insanlarla zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın. İnşallah radyoya da bu kardeşini dinlerken öyle oluyordur. Bazı insanlara ayırdığın bir saniyeye bile acırsın. Şimdi yürekte hatır denilen bir yer var. İşte bu her insanın yüreğindeki hatır denen yerin sahibi ancak samimi olanlardır. Sana samimi geliyorsa bu insan samimiyetli diyorsan o yerin sahibi olur. İçtenliğini kaybetmeyeni kimse kaybetmek istemez.

Her şey zamanında güzel diye boşa dememişler. Ağzına kadar tok ol, en sevdiğin yemeği getirsinler önüne, tek lokma alamazsın. Eğer zamanından önce, idrakinden önce bir meseleyle muhatap olursan anlamazsın ve anlaşılmayan her şey ziyan olur. Geç kalmışlık kadar bir şeylerin erken yaşanması veya buna mecbur kalmak, detaylandırmayın, zordur, beladır. Allah her şeyin hayırlısını hayırlı zamanda nasip etsin.

0: Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayında.
1: Bu nasıl bir beste kardeşim ya? Bu nasıl bir şarkı?

gidişin ecelim olsa da var git. Sanma ki diz çöküp yalvaracağım. Varsın da kalmasın senden bir ümit. Sanma ki ardından ağlayacağım. Yalnız sen değilsin güzelim vefasız çıkan. Yalnız ben değilim aşkta aldanan. Anlamsız dönüp de arkana bakman. Sanma ki, sanma ki sana dur diye haykıracağım. Bilmedin be aşkımı, artık hiç bilme. Sevmedin ben gibi, artık hiç sevme. İstemem pişmanlık duyup da dönme. Söz verdim kendime.

sormuş, demiş ki bana içinde hem hüzün hem teselli olan bir şey söyle. Demiş ki Allah iyi kullarını nankörlerle sınar ama çok şükür onlara bırakmaz.

için diyor ki güldür yüzümü. Şarkı böyle diyecek. Evet. Çoğunun gülmeye hali yok. Boğazında düğümlenen sözcükler var. Yani her şey bir cümleyle ifade edilemiyor. Yani bazen sabrın, bazen insanlığın, bazen mecburiyetlerin senin önüne geçiverir, susarsın. Geriye ne kalır? Tek bir cümle. Onu da içinden tekrarlarsın. Allah biliyor.

bazen programda her kesimden, her yaştan, her dertten dinleyen olduğu için bazı dertlerden bahsediyorum. Bazısı o da dert mi diyor ya. Ya halbuki ne kadar büyük hata yapıyor. Kimsenin derdini hafife almayacaksın. Neden? Herkes kendi yükünün hamalı. Ne kadar ağır olduğunu ancak taşıyan

0: Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Şimdi bakalım kimler nerelerde neler yazmış. Muhammed Konya'dan dinliyorum, fabrikada çalışıyorum demiş. Dualar var. Yine Konya'dan Derya. Şahin Aslan adam demiş. Adamın halinden adam anlar kardeşim, eyvallah. Kazakistan Tanrı Dağları'nın eteklerinden. Almata'dan. Vay be. Vokatan. Allah Allah. Her yerdeyiz. Ankara'da stajyerinde dinliyorum demiş Efe. Kanada Montreal'den selamlar reis demiş Çetin. Her sabah diyor muhabbetinden istifade ediyoruz. Eyvallah. Fatih. Yani kullanıcı adı Çetin, adı Fatih'miş. Adana'dan Mehmet. Bak mesela Ferda. Kanada'dan dinliyorum. Bahçemde kahvemi yudumlarken o kadar doğru şeyler konuşuyorsunuz ki çok iyi geliyorsunuz demiş. Ha, Ferdane Bayramova. Bu vesileyle Azerbaycanlılara selam olsun. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Ben tabii bir taraftan okurken de mesajlar yağmaya devam etti. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın.

diyor şair, hasret çaldı kapımızı, biz yollara suç aradık. Gurur yıktı aşkımızı, biz yollarda suç aradık. Bu pişmanlık çok geç şimdi. Gelen geçti, giden gitti. Günah bizim, suç bizimdi. Biz kaderde suç aradık. Kayboldukça mutluluklar, başladıkça dargınlıklar, uzadıkça ayrılıklar, biz fallarda suç aradık.

Malumunuz insanın bedenen böyle her şeyi gördüğü ama verilen kimyasaldan, ilaçtan dolayı hissetmediği an vardır. Böyle anestezi altında. Ya aslında ruhen çoğumuz bu hale bürünmüş gibiyiz. Sadece memleketimiz adına konuşmuyorum. İnsanlık adına. Ne demek istiyorum? Yani işitiyoruz, görüyoruz her şeyi ama hiçbir şey hissetmez bir hale geldik. Ve bu çok tehlikeli. Bizi aslında darma duman eden şey biraz bu.

0: bu aşk için.
1: Herkes ne bilir usta? Bin kere ölen bilir. Kim kederde, kim yasta hasreti çeken bilir.
0: Aşkım, al hatıram olsun, armağan olsun.
1: Kim durdurmuş dünyayı? Kim dindirmiş acıları? Sımsıcak bir yuvayı yuvasız kalan bilir. En uykusuz sabahı, en çaresiz eyvahı, neyse aşkın günahı, aşka düşen bilir. Bir ana hasretini, bir babanın çektiği zahmeti, ekmeğin kıymetini açlığı çeken bilir. Herkes bilse yerini, bir emeğin terini, altının değerini ancak sarraf bilir. Hayat denen savaşta herkes başka uğraşta, başkası ne bilsin usta, adam olan bilir.

Sensiz bu şehirde daha yaşayamam. Alır başımı bu elden, çekip giderim. Sensiz buralar bana cehennem diye ardıma bakmadın. İnan seni bugün öldü soyarak bütün duygularımı.

Söz vererek. Ben kendime söz verdim. Yolun sonunda gerekirse herkesi kaybederim ama kendimi kaybetmeyeceğim. Karadağ.

Bir adam Hazreti Ömer Efendimiz'e radıyallahu an sormuş. Demiş: "Ya Ömer, kızımı isteyen çok. Ben kime vereyim kızımı?" Cevap çok manidar. Hazreti Ömer Efendimiz der ki: "Kızını Allah'tan korkana ver. Anlaşabilirlerse çok güzel geçinirler. Oldu ki anlaşamazlarsa, Allah'tan korktuğu için kızına zulmetmez."

Bir ama adam, gözleri görmeyen bir adam, çaresiz kalıyor, bir kenara geçiyor. Bir kartona şöyle yazıyor: körüm, lütfen yardım edin. Körüm, lütfen yardım edin. Önüne de bir kutu koyuyor. Kimse dönüp bakmıyor. Yardım eden yok. Bir küçük kız oradan geçerken birden duruyor. O körüm, yardım eden yazan mukavvanın arkasını çeviriyor. Tabii bu ama adam bir şeyler olduğunu fark ediyor ama müdahil olamıyor. Arkasına bir şey yazıyor. O yeni yazının olduğu bölümü insanların göreceği şekilde çevirip devam ediyor. Gelen geçen yardım etmeye başlıyor bu gözleri görmeyen adama. Sonra kız bir süre sonra geliyor, yaptığı değişikliğin işe yaradığını görüyor ve adam tabii yazı yazılırken ayakkabılarına dokunuyor kızın. Hani dedim ya, bir şeyleri fark etti diye. O arada orada biri olduğunu anlamak için ayaklarına dokunuyor. Tekrar ayakkabılarına dokunuyor kız geldiğinde, anlıyor aynı kızın olduğunu ve kıza diyor ki: oraya ne yazdın? Kız da diyor ki: senin yazdığın şeyi başka kelimelerle yazdım. Kızın yazdığı şey şu: çok güzel bir gün ama ben bunu göremiyorum.

normalde basit görülen küçük bir cümle, söz, ifade insanı incitir mi? Ufak bir söze insan büyük bir incinme, kırılma yaşar mı? Veya bunu yaşarsa neden yaşar? Nedeni şu olabilir mi? O sözü söyleyen kişi, sözün sahibi çok kıymetliymiş demek ki.

Bazıları susar, bazıları terk eder, bazıları da katlanır, baktı ne yapsa düzelmiyor mu? O vakit Allah'a bırakır. Sonra ne mi olur? Ya ahı çıkar, ya da her şey yoluna girer.

Alıştım yıllardır yokluğuna. Öyle ya, hepiniz için tek dileğim, mutlu olun yeter. Sevgili dostlar, bir de İbrahim Tatlıses dinleteyim. Dinleyelim. Radyo 7'desiniz, Talha Bora Öge ben. İnsan gider. Buna benzer bir yazı daha okumuştum. Çok benziyor ama ufak farklılıklar var, o da güzel olmuş. Sevgili dostum, insan gider. Hırkası kalır. Terlikleri kalır. Fotoğrafları kalır. Yattığı köşede gülümsemeleri kalır. Duvarda sesinin tınısı kalır. Ya da benim için Radyo 7'de sesi kalır. Birlikte diz çökülen sofralar öylece kalır. Sonuçta insan kalmaz, acısı kalır.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, programımızın adı üstünde son bölümü. Her zamanki cümlelerimle veda edeceğim. Ama her zamanki cümlelerden önce yine dua edeceğim. Kur'an-ı Kerim'de, kitabımızda Rabbimizin sözü var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Rabbimiz buyuruyor: kullarım beni senden sorarlarsa gerçekten ben onlara çok yakınım diyor Rabbimiz. Gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. Sözlere bakın. O halde diyor benim davetime uysunlar. Bunu Allah diyor canlar. Bana iman etsinler ki, benim davetime uyup bana iman etsinler ki doğru yola ulaşsınlar. Bu nedenle işte ben hep dua ediyorum programın başında, sonunda. Hem dua etmeyi hatırlatmış oluyorum, hem benim istediğim şeye amin deyince sen de onu istemiş oluyorsun, hem birbirimize dua etmiş oluyoruz. Daha ne olsun? Ve biz bunu yıllardır yapıyoruz. Bugünün duası o zaman şu olsun: bugüne kadar kurban olduğum Mevlam, biz farkında olalım olmayalım, bizi kapısından boş çevirmedi. İki cihanda yine boş çevirmesin. Bugüne kadar kaldıramayacağımız yük yüklemedi, yüklemez, yüklemez. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, Radyo 7'mizde yine buluşacağız. O ana kadar hatırlayalım: dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım.

0: Talha Boroge Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Çarşamba akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölgesizlerle sona erdi.

Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her